Mendelssohn'un Opus 13 La minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü, 2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışması üçüncüsü Kairi Quartet seslendirdi. Yarışmada kariyer gelişimi ödülü kazanan Kong Quartet'ten dinleyeceğiniz Debussy'nin Opus 10 Sol minör yaylı dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Hüseyin'in Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nü 2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışmasında kariyer gelişimi ödülü kazanan Kon Quartet seslendirdi. Sırada yarışmanın birincisi Poiesis Quartet'ten dinleyeceğiniz Brahms'a ait Opus 67 Si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var.

2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışması birincisi olan Poiesis Quartet, Brahms'ın Opus 67 Si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Programımız Claude Debussy'nin Estampes başlıklı piyano süitinden Yağmur Altındaki Bahçeler adlı parçayla devam ediyor.

Debussy'nin Estamp başlıklı süitinden Yağmur Altındaki Bahçeler adlı parçayı piyanist Karina Sabak seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un Shakespeare'in aynı adlı eseri üzerine bestelediği Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğiyle sona eriyor.

Mendelssohn'un Opus 61 Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğini Mikael Schoenmendt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Dimitri Shostakovich'in Ekim Devrimi'nin 37. yıl dönümü için 1954 yılında bestelediği festival uvertürünü, barok dönem bestecilerinden Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için sonatını ve Giuseppe Tartini'nin Re majör trompet konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü, Polonyalı besteci Felix Nowowiejski'nin 1935 yılında kaleme aldığı Barış İçin Missası'yla başlıyor. Wojciech Sidlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'nun 2002 tarihli konser kaydından dinliyoruz. Topluluğa org'da Andrei Bialko eşlik ediyor.

Polonyalı besteci Felix Nowowiejski'nin Barış İçin Missasını, Ork'ta Andrzej Bialko'nun eşlik ettiği Wojciech Sidlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 20 Si Bemol Majör Humoreski ile devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın 1839 tarihli Si bemol majör humoreskini piyanist Ivetta İlkan'ın yorumuyla dinledik. Dmitri Shostakovich'in Ekim Devrimi'nin 37. yıl dönümü için Bolşoy Tiyatrosu'nun siparişi üzerine 1954 yılında kaleme aldığı festival uvertürü var sırada.

Dmitri Shostakovich'in 1954 tarihli festival uvertürünü Uri Mahler yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1993 yılında hayata veda eden Rus besteci Alexey Lebediev'in bas, trombon veya tuba için La minör tek bölümlü konçertosuyla devam ediyoruz.

Besteci Alexey Lebedev'in La Minör tek bölümlü konçertosunu trombonda Çabo Wagner ve piyanist Katalin Sarkadi seslendirdi. Piotr Ilyich Çaykovski var sırada. Bestecinin Pezzo Capriccioso başlıklı konser parçasının cello ve piyano için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin cello ve orkestra için Pezzo Capriccioso başlıklı konser parçasının piyano eşlikli düzenlemesini cello'da Narek Haknazaryan ve piyano'da Katya Apekişeva'dan dinledik. Jacques Hetou'nun koro için Geçmişin Bahçesi ve Gondol başlıklı eserleriyle devam ediyoruz.

Mona Luenge'in yönetimindeki Phoenix Oda Korosu, Jacques Hetou'nun Geçmişin Bahçesi ve Gondol başlıklı eserlerini seslendirdi. Geç barok dönem bestecisi Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için dört bölümden oluşan sonatı var sırada.

dönem bestecisi Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için sonatını, kontrabasta Joel Corrington ve Timothy Vernon yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'a ait sol majör prelüt ve füget dayla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 902 katalog numaralı sol majör prelüt ve fügettasını klavsende Andreas Steyer'den dinlediniz. Programımız Giuseppe Tartini'nin re majör trompet konçertosuyla sona eriyor. Oeyvind Westby düzenlemesiyle dinliyoruz. Solist Ole Edvard Antonsen.

0: Giuseppe Tartini'nin Re majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 4:02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanixby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. İki fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kendisine çağrıda bulunan Konya Fatihan Eğitim İzcilik Spor Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı. Buluşmaya dair fotoğraflar Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mustafa Çiftçi paylaşımına evlatlarımızın gözlerindeki ışık, Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin en büyük teminatıdır notunu düştü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrail'e işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere BM Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliğine bağlı Fransızca Dil Merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak, bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

Johann Nepomuk Hummel'in Opus 35 Sol Majör Piyanolu Üçlüsü'nden bölümler dinlediniz. Parnassus Üçlüsü seslendirdi.

Edward Elgar'ın Opus 84 La Minör Piyanolu Beşlisi'nden bölümler dinlediniz. Gerrick Olson ve Taka Üçdörtlüsü seslendirdi.

Bölümler başlıklı süitinden bölümler dinlediniz. Bekova üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Dikkatim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyicilerimiz merhaba. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan pianoforte sözcüğünden alan programımız Pianoforte ile selamlıyoruz sizleri. Dünyaca ünlü bestecilerin klasik müzik repertuarına armağan ettikleri eserlerden seçerek oluşturduğumuz bir repertuarı sunacağız. Stüdyomuzdan radyolarınıza. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, speakeriniz Pınar Kundakçı Temel'le Pianoforte başlıyor. Program repertuarımızın ilk müzik dinletisinde sizlerle klasik müzik tarihinin derinliklerine uzanıyor, dünyaca ünlü bir kadın besteciyi Clara Schumann'ı anıyoruz. Bestecinin dünyaca ünlü günümüz piyanistlerinden Isata Kanehmezan'ın yorumundan dinleyeceğiniz eseri Scherzo, numara 2, Opus 14.

Clara Schumann'ın Scherzo No. 2 Opus 14 künyeli eserini İsa Takkane Mason yorumladı. TRT Radyo 3'te yayınlanan Pianoforte'de sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi sizlere Ludwig van Beethoven'ın piyano için yazdığı eserlerden L'Oseadieu isimli sonatı sunuyoruz. Beethoven, Sonat No. 26 Mi bemol majör Opus 81A L'Oseadieu. 1. bölüm Das Liebe Wohl, Adagio Allegro. 2. bölüm A bisschen Heit, Andante Espressivo. 3. bölüm Das Wiedersehen, Vivacissime Amante. Daniel Barenboim yorumundan dinleyeceğiniz eserin kaydedildiği yıl 1951.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Beethoven Sonat numara 26 Mi bemol majör Opus 81A L'Osadio künyeli eseri Daniel Barenboim yorumundan dinlediniz. Sizlere Chopin'in konser etütlerinden Etüt Opus 25 numara 9 Butterfly Wings künyeli eserini sunuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Maurizio Pollini yorumundan dinliyorsunuz.

Değerli dinleyenlerimiz, az önce Chopin'in konser etütlerinden Etüt Opus 25 numara 9 Butterfly Wings künyeli eserini Maruz Ciopollini yorumuyla sunduk sizlere. Programımıza bugün 1942-2024 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü İtalyan piyanist Maruz Ciopollini'nin bir yorumuyla sonlandırıyoruz. Sanatçının Claudio Abbado yönetimindeki Lausanne Festival Orkestrası eşliğinde festivalde seslendirdiği Beethoven Piyano Konçertosu numara 4 Sol Majör Opus 58 künyeli eseri sunuyoruz sizlere. Eserin bölümleri 1. bölüm Allegro Moderato, 2. bölüm Andante con Moto, 3. bölüm Rondo.

0: Değerli dinleyenlerimiz, dünyaca ünlü İtalyan piyanist Maurizio Pollini'nin yorumundan Beethoven Piyano Konçertosu numara 4 Sol Majör Opus 58 künyeli eseri dinlediniz. Ve sizlere sunduğumuz eserlerin ardından bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün iki müzik konuğum var. Kemancı ve besteci Melisa Uzunarslan ve piyanist Cem Babacan. İki müzisyenimizin birlikte yer aldıkları albümlerinden seçkiler sunacağız. Albüm Melisa Uzunarslan'ın kendi bestelerinden oluşuyor. Uzunarslan Works for Violin and Piano Volume 1. Dilerseniz sohbetimize başlamadan önce Uzunarslan'ın Kanlıca Suite'inden birinci bölümü dinleyelim.

0: Melisa Uzunarslan'ın keman ve piyano için Kanlıca Suite'inden birinci bölümü dinledik. Ve Cem Babacan'da röportajımıza da başlayabiliriz. Sevgili Cem, merhaba, hoş geldin Allegro programımıza.
1: Hoş bulduk Ayşe Hanım, çok teşekkürler davetiniz için.
0: Daha önce de pek çok kez konuğum olmuştun. Bugün de hem almış olduğun ödül, yapmış olduğun düzenleme ve Melisa ile birlikte çıkartmış olduğunuz albümden örnekler sunacağız dinleyicilerimize ve seninle de bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nin ardından Moskova Çaykovski Konservatuarı'nda 4 yıllık eğitimini tamamlayarak en yüksek dereceyle mezun oldun. Moskova'da Çaykovski Konservatuarı'nda aldığın eğitim müzik yaşamına ve aslında biraz da hayata bakış açına neler kazandırdı buradaki eğitim?
1: Evet, ya tabii ki çok büyük katkısı oldu. Yani çok anlamda katkısı oldu diyebilirim. Sadece tabii piyano çalışıma sadece katkısı olduğunu söyleyemem ama yani genel olarak o ülkedeki, en azından benim okuduğum dönemdeki sanata bakış açısı, özellikle neredeyse tüm vatandaşların müzikle ve sanatla iç içe olması, konserleri takip etmeleri ve okuduğum okulda müthiş müzisyenlerin aynı anda hoca olması ve onların derslerini dinleyebilmem, işte onların çoğuyla ders yapabilmiş olmam,
0: evet,
1: tabii hayatıma çok büyük katkısı oldu.
0: Tabii çok kıymetli bir şey. Tabii doğru söylüyorsun.
1: Tabii genel yani felsefeleri, yani müziğe bakış felsefeleri de her zaman bana örnek olmuştur. Hala da o felsefeyle belki hayatıma devam etmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Tabii bu anlamda gerçekten Moskova'nın ciddi bana katkısı oldu diyebilirim.
0: Cem, birçok piyano yarışmasında aldığın ödüller var. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Gerçekten çok kıymetli ödüller. Bu ödüller arasında seni en çok etkileyen hangisi oldu desem ne söylemek istersin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben tabii o yıllarda yarışmaları hep kendimi bir challenge olarak görüyordum. Şu anlamda görüyordum. Genelde katıldığım yarışmalar hep böyle 2-3 turlu, sonunda işte konçertolar çalınan falan yarışmalardı. Yani Türkiye'de katıldıklarım da öyleydi o yıllarda yapılanlar. Ve yani böyle büyük bir repertuarı hani yapabileceğim en iyi şekilde hep icra etmeye çalıştım o yarışmalarda. Aslında hep kendime daha çok yarışmayı kazanmaktan ziyade ya da oradan ödül almaktan ziyade kendime hep o repertuarı ne kadar iyi seslendireceğim ya da yani ne kadar büyük bir kademe atlayabileceğim, hep onu aradım. Açıkçası o yüzden yani genelde yarışmalara ben hep bu gözle baktım. Daha çok ödül almaktan ziyade bu gözle baktığım için hani bir etkiden bahsedersek tabii mesela Türkiye'de ki işte atıyorum Kamuran Gündemi yarışması yapılmıştı o yıllarda. Ondan birincilik almıştım. Mesela o özeldi benim için. Mersin'de yapılan bir yarışmaydı. Yani tabii önemli isimler. Kamuran Gündemi özellikle Türkiye'deki piyano eğitimine çok büyük katkısı olmuş. Çok şu anda da yani hala aktif kariyerine devam eden pek çok önemli piyanistin hocası olmuş bir isim. Yani onun adına düzenlenen bir şeydi tabii birinci olmak ya da işte kendi okuduğum okulun bir dönem işte yarışması yapıldı, onda birinci olmuştum. Tabii onda da aldığım birincilik benim için özeldi elbette.
0: Tabii önemli isimler olunca yarışmalarda bu da çok kıymetli oluyor, haklısın. Yani bir anlamda diyorsun ki bu yarışmalar aslında ödül değil ama yorumlama gücü, kendini geliştirme açısından önemli adımlar, değil mi?
1: Evet. Eğer öyle bakabilirsiniz çok önemli olabiliyor, evet.
0: Şimdi bir müzik arası verelim ve Melisa Uzunarslan'ın Kanlıca Suite'inden 2 ve 3. bölümleri dinleyelim. 1. bölümü programımızın başında sunmuştuk.

0: Melisa Uzunarslan'ın Kanlıca Suite'inden 2 ve 3. bölümleri dinledik. Melisa Uzunarslan'la birlikte piyanist Cem Babacan seslendirdi. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dilersen biraz da üniversitedeki görevinden konuşalım. Maltepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, doçent olarak görev yapıyorsun. Pek
1: Evet.
0: çok öğrenci yetiştiriyorsun. Bu da şu açıdan önemli aslında. Sahnede bir eğitmensin. Yani hem performans sergiliyorsun, sahneye çıkıyorsun, konser veriyorsun ve eğitmensin. Bu öğrencilerin açısından da çok önemli bir şey diye düşünüyorum, seni örnek almaları açısından.
1: Evet, teşekkür ederim. Yani açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çünkü direkt hocalarım olmasa da kendi öğrenciyimde de işte dinlediğim pek çok piyanist bana, yani beni bir şekilde dolaylı yoldan eğitmiştir.
0: Evet.
1: Yani sahnede olan, aktif konser yapan piyanistler,
0: Evet.
1: müzisyenler.
0: Evet.
1: Tabii özellikle direkt hocanızın öyle biri olması tabii iyice işi değiştirebilir. Çoğu
0: Evet.
1: öğrenci için yani hem motivasyon anlamında hem de yani ne yaptığını aktif olarak pratik olarak gösterebilen bir hoca tabii ki pek çok öğrenci için daha avantajlı bir şey
0: Evet.
1: sunuyor muhtemelen. O açıdan tabii mutluyum. Yani hem aktif konser yaşamını sürdürebilip hem hoca olmaktan mutluyum. Umarım öğrenciler de öyle düşünüyordur.
0: Evet, evet, evet. Şanslı öğrencilerin
1: Ama
0: de bu anlamda.
1: teşekkür ederim. Evet, yani bu anlamda yani hocalık yapmak benim için tabii en başta biraz korkutucuydu. Özellikle daha genç yaşlarımda yani zamanımdan çok götürebileceğini düşünüyordum ama sonraki yıllarda bana da yani yukarıdan bakabildiğim zaman, yani kuş bakışı baktığım zaman kendi çalışıma, işte bakışıma falan da çok aslında pozitif etkisi olduğunu fark ettim.
0: Tabii
1: Ya
0: tabii.
1: burada hem benim nasıl söyleyeyim, öğrencilere katkım oluyordur hem de onların da bana katkısı oluyordur mutlaka
0: Evet,
1: diye düşünüyorum bir
0: birbirini
1: yandan.
0: destekliyor her iki
1: Evet,
0: kulvarda.
1: destekliyor bir şekilde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Melisa ile birlikte çıkartmış olduğunuz ve Melisa'nın eserlerinden oluşan albümünüz var. Gerçi Melisa ile de konuşacağım ama bu albüm için neler söylersin?
1: Evet. Şöyle benim için çok önemli bir albüm tabii ki. Ben yine misyon olarak, aslında bu da belki Rusya'dan gördüğüm bir misyon bir yandan, onu da söyleyebilirim. Yani bir çalıcı olarak hep kendi ülkemin bestecilerine çok değer verdim. Yani
0: Evet.
1: olabildiği kadar hep seslendirmeye çalıştım.
0: Evet.
1: Hala da çalışıyorum. Tabii Melisa hani kişisel anlamda bana çok yakın bir isim.
0: Evet.
1: Yani tabii ki onun eserinde seslendirmek ayrı bir keyif. Ayrıca ama hani yakınlığım dışında onun hep uzaktan da hep dilini çok beğenmişimdir. Yani çok özgün bulmuşumdur. Kendine has bir müzikal dili
0: Kendine
1: olması
0: yakın hissettin
1: beni hep
0: müziklerini. Evet.
1: etkilemiştir. Evet.
0: Ne güzel.
1: Tabii
0: Harika bir albüm.
1: evet. Bir de o ya yani Melisa aynı anda hem icracı hem de besteci.
0: Evet.
1: Ben bunu çok değerli buluyorum. Çünkü son 20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılda artık bunu biraz bestecilerde kaybettik. Yani besteciler daha çok eser yazıyorlar. Yani
0: Evet.
1: bizzat eserlerini kendileri seslendirmek ya da enstrüman üzerinde çalışmayı biraz bıraktılar. Bu biraz da müziği etkiledi. Biraz negatif anlamda etkilediğini düşünüyorum.
0: Doğru.
1: O yüzden yani hem icracı olup hem besteci olan müzisyenleri çok destekliyorum ben. Onların eserlerini çalmak daha nasıl söyleyeyim size, daha keyifli oluyor.
0: Daha
1: Mutlaka daha
0: derin bir
1: keyifli
0: anlam
1: oluyor ve daha
0: katıyor. Evet.
1: anlamlı oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: O açıdan yani Melisa'nın eserlerinin çalınmasını hep destekledim. Bizzat kendisinin çalmasını da çok hep destekledim.
0: Evet.
1: Bu şeyde albümde bizim aslında bir konserimizin profesyonel bir kaydını albümleştirdik. Yani
0: Evet.
1: aslında canlı bir konserin
0: Kaydı.
1: şeyi, kaydı bu.
0: Evet.
1: O da tabii ayrı bir anlam katıyor. Yani
0: Bence de
1: konserin
0: tabii.
1: heyecanı aslında kayıtta var. Yani
0: Evet,
1: bir
0: evet,
1: şekilde onu da
0: evet.
1: hissedebiliyoruz.
0: Stüdyo aynı ruhu veremeyebiliyor ama canlı
1: Evet.
0: konser kaydı günahıyla, sevabıyla karşımızda ortada
1: Evet.
0: çıkıyor o
1: Evet. Evet, o
0: enerjisiyle.
1: açıdan önemli benim için de.
0: Evet. Şimdi sevgili dinleyenler, Melisa Uzunarslan'ın keman ve piyano sonatından ilk bölümü dinliyoruz.

0: Melisa Uzunarslan'ın Keman ve Piyano Sonatı'ndan ilk bölümü dinledik. Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan birlikte seslendirdi. Ve son olarak sevgili Cem, neyi konuşuyoruz? Tabii ki senin yapmış olduğun son düzenleme, Rodrigo'nun Aranjuez konçertosunu solo piyano için düzenledin. Harika bir düzenleme ve bu düzenlemeyle de 4. Petrikor Uluslararası Düzenlemeler Yarışması kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldun. Şimdi bu düzenlemeyi konuşalım. Nasıl oldu, nasıl karar verdin, nasıl bir teknikle yaptın bu düzenlemeyi?
1: Evet, çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Şöyle ki, bunun aslında mazisi çok eskiye dayanıyor tabii.
0: Öyle mi?
1: Ama şöyle anlatayım kısaca. Ben yani çok konservatuvardaki ilk yıllarımdan beri sadece icracılığa değil, yani daha önce dediğim gibi işin yaratıcı kısmına hep hayrandım. Yani aslında bir tarafım hep sahnede değil de hatta arkada olmayı istedi. Yani yaratıcı ekipte olmayı istedi diyelim.
0: Evet.
1: Yani yaratıcı tarafta olmayı istiyordu zaten. Yani bu
0: Evet.
1: Şey çok eskiye dayanıyor. Ama tabii insan bir şeye çok fazla odaklanınca, özellikle yani icracılığa çok fazla odaklandığında bazen bu isteklerini unutuyor. Yani bu
0: Evet.
1: arzularını,
0: Arka planda
1: tutkularını unutuyor.
0: kalabiliyor. Doğru.
1: Son sanırım yani işte 5-6 yıldır aslında kafamı kurcalayan bir şeydi. Yani ne kadar yaratıcılığımı nerede gösterebileceğim, nasıl yapabileceğim. Ve işte aslında burada okulda verdiğim dersler, işte piyano edebiyatı dersi de veriyorum, piyano edebiyatı dersi. O derslerde gördüğüm, özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyıldaki bestecilerin, piyanistlerin aynı anda sadece piyanist olmadığı ve yani eser de yazdıkları, hatta biraz misyon olarak da böyle bazı orkestra eserlerini, operaların işte bazı bölümlerini piyanoya düzenledikleri. Aslında bunu şeyden de yapıyorlar. Yani sadece

0: bir, nasıl söyleyeyim, bir eser yazmak için değil de aslında bir, bu misyon. Çünkü bir orkestrayı
1: Evet,
0: toplayıp bir
1: evet.
0: operayı seslendirmek falan, bunlar büyük prodüksiyonlar, ama
1: Evet.
0: siz bir operayı eğer tanıtmak ya da senfoniyi tanıtmak isterseniz
1: Hı.
0: aslında bir, sadece piyanonun başına geçmeniz de yeterli
1: Tabii
0: oluyor. Aslında
1: tabii
0: buradaki
1: tabii.
0: amaç biraz oydu da.
1: Listin yapmış olduğu düzenlemeler gibi, doğru söylüyorsun.
0: Evet,
1: Hı hı.
0: Listinkiler gibi.
1: Hı.
0: Aslında ben böyle bir şey yapmayı düşündüm ilk başta.
1: Hı hı.
0: Sonra bunu nasıl, hangi eseri yapsam diye düşündüm ve aslında yine çocukluğumdan esinlenerek Rodrigo'nun çok iyi bilinen işte bu adagiosu, Concerto Aranjuez'in adagiosu aklıma geldi. Sonra aslında yaptığım uyarlama birilerine benzemesin de istedim. Yani şöyle özgün bir şey olsun, yani
1: Evet,
0: özel bir şey olsun ve aslında 20. yüzyıl, 21. yüzyılda kullanılan piyanonun, buna işte special effect deniyor, özel efekt.
1: hı.
0: Yani piyanonun başka tuşları dışında başka kısımlarını da kullanarak
1: Hı.
0: yapılan efektleri de acaba nasıl kullanabilirim diye düşündüğümde, bir deneme sonucu bu gitar konçertosunun bu bölümünü böyle uyarlayabileceğimi buldum. Yani
1: Evet.
0: aslında kısa bir denemede, sonra bunun tabii üzerine çok düşünerek
1: Hı.
0: bir piyano eserine dönüştürme fikri doğdu.
1: Hı.
0: Onu yaptıktan sonra da şansımı, bir öyle bir yarışmanın öyle bir kategorisi olduğunu görüp o
1: Evet,
0: yarışmaya
1: katılayım
0: soktum
1: dedin. Hı.
0: ve
1: Hı
0: üçüncü
1: hı.
0: oldu.
1: Ya.
0: Yani bu tabii bana mutluluk verdi, ilk denememin böyle
1: Tabii
0: bir
1: ki,
0: şey
1: tabii ki.
0: kazanması, ödül
1: Evet,
0: kazanması.
1: ne güzel. Evet, bu da senin yaptığın emeğin karşılığı olmuş.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili Cem, dilersen dinleyicilerimize senin bu güzel düzenlemeni sunalım. Joaquin Rodrigo'nun Aranjuez Gitar Konçertosu'ndan Adagio bölümünü dinliyoruz.

0: Joaquin Rodrigo'nun Aranjuez Gitar Konçertosu'ndan Adagio bölümünü Cem Babacan'ın yapmış olduğu düzenlemeyle dinledik kendisinden. Çok teşekkür ediyoruz Cem, güzel
1: Ben teşekkür
0: sohbetimiz
1: ederim.
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Az sonra Melisa ile de bir röportaj gerçekleştireceğiz. Aynı programda ikinizi de konuk almış oldum. Çok teşekkürler.
1: Evet, çok da mutlu oldum.
0: Dinleyicilerimize
1: Teşekkür
0: son
1: ederim.
0: söz olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani çok teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Umarım daha da her şeyimize, yani hem salatımızla hem fikirlerimizle böyle yer bulabiliriz
0: Evet,
1: her zaman.
0: elbette, elbette. Bizim görevimiz de o zaten.
1: Sağ olun,
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkürler, iyi çalışmalar diliyorum
1: Ben teşekkür ederim.
0: okulunda ve
1: Çok
0: hayat
1: teşekkür ederim.
0: yolunda. Teşekkürler. Sevgili Melisa, hoş geldin programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ayşe Hanım.
0: Az önce Cem'le bir sohbet ettik, güzel sohbet ettik. Şimdi de seninle programımızda
2: Evet.
0: sohbet edeceğiz.
2: Evet.
0: Sevgili Melisa'cığım, biraz kendinden bahseder misin dinleyicilerimize?
2: Tabii ki. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çift bölüm okudum. Kompozisyon ve keman.

0: bestecilik ve keman.
1: Hı hı.
0: 9 yaşında başladım kemana ilk. Gönül Gökdoğan'ın, Profesör Gönül Gökdoğan'ın öğrencisi olarak başladım.
1: Hı hı.
0: Daha sonra Çiğdem İyicil'in sınıfından mezun oldum. Yüksek lisansımı da kendisiyle yaptım.
1: Evet.
0: Bestecilikte de lisede, Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisede başlıyordu o zamanlar kompozisyon.
1: Hı hı.
0: Çok sevgili, çok kıymetli hocalarımız vardı. Ben de birazcık yaratıcı yönümü fark ettirmişim sanırım toplu derslerde özellikle.
1: Evet.
0: Sen acaba bestecilikte okumak ister misin diye böyle hafif hafif bana söylenmeye başlanmıştı bu. Ben nasıl olur acaba bilmiyorum filan derken direkt sınava girdim ve yani çok çok beğenilerek kabul edilmiştim. Ondan sonra tabii bana çok faydası oldu bestecilik okumanın. Yani yorumculuğuma, müziğe bakış açıma, müziği okurken, çalarken her anlamda yani çok daha derin görebilmemi sağladı.
1: Evet.
0: Orada da Hasan Uçarsın'ın sınıfından mezun.

0: mezun oldum. Özkan Manav, Babür Tongur gibi çok kıymetli hocalarım oldu. Şimdi de Maltepe Üniversitesi Konservatuarı'nda sanatta yeterliğimi bitirmek üzereyim. Turgay Erdener'in sınıfındayım orada da. Böyle bir hikaye.
1: Harika ve harika isimlerle de çalışıyorsun. Çok büyük bir şans bu da tabii ki.
0: Evet, çok sağ olun. Çok şanslıyım o konuda, evet.
1: Ve Melisa, şimdi bugün senin eserlerinden oluşan ve Cem'le birlikte çıkarttığınız albümden örnekler sunacağız dinleyicilerimize. Uzun Arslan Works for Violin and Piano Volume 1, değil mi? Albümünüz
0: Evet,
1: bu.
0: Evet, tabii.
1: 10 Temmuz'da yayınladınız tüm dijital platformlarda. Bu albümün çıkış sürecini de senden dinleyelim. Kıymetli bir albüm ve çok güzel eserlerin var.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında kemancı olduğum için çok fazla yaylı çalgıya beste yapmayı seviyorum.
1: Evet.
0: Çok fazla oda müziği eseri, keman konçertosu, keman piyano için sonat gibi. Keman üzerine çok, yaylı çalgı üzerine çok fazla eserim var.
1: Evet, ana sanat dalın çünkü keman olduğu için haklısın.
0: Evet. Hem bir de şeyi de seviyorum aslında, yazdığımı çalmayı da çok seviyorum.
1: Evet.
0: O yüzden biraz öyle bir motivasyonum da var. Çünkü bestecilerin en zorlandığı şey o olur. Acaba çalınacak birini bulabilir miyim?
1: Evet.
0: Çalacak biri olur mu?
1: Evet.
0: Şöyle bir avantajı oluyor. Hem kendim çalıyorum hem de böylelikle daha kolay tanıtmış oluyorum eserleri. İnsanlar dinleyince çok daha çabuk ben de çalayım mı diyor. O yüzden yine kendime yazdığım bir şeylerden de albümde şöyle bir şey yaptık. Aslında Kanlıca Suite'i yeni yazdım. 2025 yılında bir orkestra suite olarak yazmıştım. Cihat Aşkın'ın siparişiyle Arom Soda Orkestrası için yazdım ve seslendirdik.
1: Evet.
0: Daha sonra fakat sahnede çalarken ben fark ettim ki yani keman piyano olarak da güzel tınlayabilecek bir eser bu
1: Bunu fark
0: oldu.
1: ettin. Evet.
0: Evet.

0: oluyor.
1: Evet.
0: Sonra bu kanunca suitini yaptık. Yaptım piyano keman için. Bir çalalım mı filan derken gerçekten çok güzel oldu. Çok memnun kaldık ikimiz de. Daha sonra keman ve piyano için olan sonatımı da seslendirdik. Fakat hep içimizde şöyle bir şey vardı. Stüdyonun soğukluğu, yani stüdyonun mükemmelliği, kusursuzluğu. Artık
1: Evet.
0: yapay zeka da geldikten sonra her
1: Evet,
0: şey,
1: evet.
0: sosyal medyada görüyorsunuz, kusursuzluğu çok arıyor oluyoruz ya.
1: Evet. Bu da ne
0: Eski
1: kadar doğru
0: kayıtlarda da
1: tartışılır tabii ki.
0: evet, yani ama şimdi bazen ben çok özellikle canlı konser kaydı dinlemeyi çok seviyorum. Bazen müzisyenin o an yaptığı belki ufak bir pürüz bana duyguyu çok daha fazla geçirebiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu o yüzden de konser deneyimi de çok kıymetli. Biz de bunu konser kaydı olarak canlı albüm kaydı yapalım diye düşündük. Cem de aynı fikirdeydi. Sevgili Cem Önertürk hem flüt sanatçısı hem de bize sağ olsun
1: Evet.
0: kayıtlarda çok yardımcı oldu.
1: Evet.
0: Onunla birlikte konserimizin canlı kaydını albümleştirmiş olduk.
1: Aa, ne güzel. Evet. Canlı
0: Evet.
1: konser kaydı. Zaten
0: Evet.
1: tüm dünyada da yapılan bir şey aslında. Konser
0: Evet.
1: kayıtları albüm olarak çıkartılıyor. Siz de bunu gerçekleştirmiş oldunuz. O duygu, o heyecanı tüm eserlerde hissetmek mümkün.
0: Evet, öyle olmasını çok istediğimiz için özellikle öyle yaptık.
1: Dokudaşlık da çok önemli tabii, değil mi? Yani oda
0: Tabii.
1: müziğinde birlikte çaldığınız müzisyenle aynı duyguyu hissedebilmek, aynı şekilde aynı dokuda olabilmek çok önemli. Siz de bunu yakalayan iki müzisyensiniz.
0: Evet, çok öyle bir şansımız da oldu. Tabii şöyle, yani dünyanın yani en iyi iki farklı müzisyenini bir araya getirseniz güzel bir kimya çıkmayabilir ortaya. İlla iyilikle kötülükle olan bir şey değil o. Dediğiniz gibi
1: Kesinlikle,
0: iki
1: evet.
0: kişinin dokusunun tutması.
1: Evet.
0: Cem dinlemeyi çok seven biri. Yani özellikle yeniliklere çok açık ve konuşarak kolay iletişim kurulabilen biri olduğu için ben hiç zorlanmadım kendisiyle çalışırken. Umarım o da zorlanmamıştır.
1: Evet.
0: Çok güzel ve akıcı bir şekilde istifa ve ortak yorumlarda karar kıldık. O yüzden güzel bir çalışma ortaya çıktı. Umarım beğenilir.
1: Evet, harika. Emeğinize sağlık bu güzel albüm için de biz de teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Dinleyicilerimize son söz olarak Melisa söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Evet var, biliyorum bu yoğunlukta çok zor oluyor. Çok fazla yeni müzik çıkıyor belki. Belki işler, güçler, şehir hayatı derken müzikten biraz uzak kalabiliyorlar. Ama lütfen yeni çıkan müzikleri keşfetmeye çalışsınlar.
1: Evet.
0: Belki onlara kendilerinin duygularını çok daha iyi ifade ettirecek yeni bir şey yakalamış olurlar. Bol bol müzik dinlemelerini, sanattan uzak kalmamalarını
1: Evet. Mesajın da harika. Çok teşekkür
0: öneriyorum.
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Şimdi Melisa Uzunarslan'ın keman ve piyano sonatından 3 ve 4. bölümleri dinliyoruz.

Melisa Uzun Arslan'ın Keman ve Piyano Sonatı'ndan 3 ve 4. bölümleri dinledik. Uzun Arslan ve Cem Babacan birlikte seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Ramazan Özbay ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Giuseppe Verdi'nin Requiem'ini konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, öncelikle bize Verdi ve onun bu güzel eseri Requiem'i hakkında neler bahsetmek istersin?
1: Ersin'cim, 19. yüzyıl dini müzik ortamı hem Hristiyan litürjisinin geleneksel ritüellerine hem de çağdaş müzikal akımların etkisine tanıklık eden çok dinamik ve karmaşık bir dönem. Şimdi bu dönemde Katolik Kilisesi'nin müzik pratiği özellikle koral ve litürjik müzik üzerinde yoğunlaşsa da bazı yeni form ve tarzların ortaya çıkmasıyla da müzik ortamı zenginleşiyor. Gregorian ilahileriyle başlayan geleneksel müzik pratikleri sonrası dönemlerde romantik dönemin duygusallığı ve dramatik anlam biçimiyle harmanlanıyor ve bu süreçte dini müzikte bireysel ifadeye ve büyük açıklamalara olan ilgi artarken hem müzikal hem de ruhani açıdan yeni anlatım teknikleri gelişiyor. Şimdi 19. yüzyıl aynı zamanda toplumun dini yaşamının modernleşmesi ve bu bağlamda müzikle olan etkileşimin derinleşmesiyle de bir anlamda şekilleniyor. Ve bu ortamda klasik litürjilerin ötesinde büyük ölçekli dinsel yapıtların bestelenmesi ve sahneye konması yaygınlaşıyor. Hı hı. Bir de teknolojinin ve müzik performans tekniklerinin tabii görece ilerlemesi müzisyenlerin ve bestecilerin yeni ifadeler geliştirmesine zemin hazırlıyor. Giuseppe Verdi'nin Requiem'i bu dönemdeki böyle bir dönemdeki dini ve müzikal atmosferin Ersin hem evet. yansıması hem de yenilik arayışlarının bir sonucu. Hı hı. Şimdi bestecinin kişisel inançları ve sanatsal vizyonu onun dini müzik anlayışını sembolize eden bu büyük eseri oluşturmada tabii etkili. Ve dolayısıyla Requiem'in kökenleri ve çağdaşlarının çalışmalarındaki bu dini müzikal ortam eserin hem içeriğine hem de sahneye uyarlanma biçimine yön veren önemli bir tarihsel altyapı. Şimdi kısaca müsaade edersen 19. yüzyıl dini müzik ortamından biraz bahsedeceğim.
0: Evet, lütfen.
1: Şimdi Batı müziğinin önemli bir dönüm noktası ve bu dönem özellikle Katolik Kilisesi'nin müzik üstündeki etkisinin çok belirgin bir şekilde halen devam ettiği ve modern dini müzik anlayışlarının da aynı zamanda şekillendiği bir dönem. Şimdi kilise müzik aracılığıyla dini duyguları ve mistik deneyimleri derinleştirirken aynı zamanda sanatın toplumsal ve kültürel boyutlarını da ön plana çıkarıyor.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi 19. yüzyıl bildiğin gibi özellikle pastoral ve dramatik unsurlar içeren polifonik ve koro müziği üretimi bu dönemde hız kazanıyor ve büyük kilise koroları ve orkestraları eşliğinde ibadetler çok daha etkileyici ve çok daha büyüleyici tırnak içinde bir hale geliyor.

0: Şimdi böyle bir ortamda müzisyenler ve besteciler dini temaları sanatsal ifadelerin merkezine koyarak hem geleneksel dini müzik anlayışlarını koruyorlar, litürjilerini, hem de müzikal yeniliklerle dini müzikte çok önemli gelişmeler kaydediyorlar.
1: Evet. Ayrıca dönemin ruhani ve toplumsal değişimleri müzikte daha da bilinçli ve dramatik anlatım ufuklarının da açılmasına zemin hazırlamış oluyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru eğitim ve performans alanlarında görülen gelişmelerle birlikte dini müzik eserleri aslında sahneye taşınmaya da başlanır hale geliyor. Bu
0: Evet.
1: da hem dini hem de sanatsal boyutlarının birleştiği yeni bir konser biçimi, yeni bir performans, yeni bir çalışma şeklini bize ortaya koyuyor. Verdi gibi besteciler bu atmosferde dini müziğin hem ibadet hem de dinleyiciye ulaşan bir sanat formu olarak yeniden şekillenmesine de katkıda bulunuyorlar.
0: Evet ve sonuç olarak Ersin, 19. yüzyıl dini müzik ortamı Verdi gibi büyük ustaların Requiem gibi eserlerini ortaya koyduğu dini ve sanatsal anlatımların kritik sınamalarla karşılaştığı ve aynı zamanda yeni bir sahne diliyle ortaya çıktığı zengin bir dönem.
1: Burada aslında Requiem'in özgünlüğü ve kritik bir öneme sahip olmasını bir anlamda sanatsal bağlamıyla Verdi'nin kişisel Requiem bakış açısı ve sanata yaklaşımı olarak değerlendirebiliriz, değil mi?
0: Evet. Şimdi Verdi'nin kişisel ve sanatsal bakışı, onun müzik ortamındaki yerini ve Requiem'in ne kadar özgün bir eser olduğunu anlamamızda bize yol gösterici.
1: Aslında Verdi 19. yüzyılda İtalya'da doğmuş ve kariyeri boyunca da dramatik ve duygusal yoğunlukta eserler üretmeye özellikle çaba sarf etmiş bir besteci. Bu dönemde de
0: Evet.
1: özellikle milli kimlik ve dinsel temalar sanat anlayışını belirleyici bir unsur olarak da karşımıza çıkmış. Tabii Giuseppe Verdi'nin opera alanındaki kazandırdığı yüksek başarı onun tanınmış olmasını sağlasa da dini müzik açısından da bir anlamda resmen çok ciddi bir ilgi görmüş. Bu ilgi de onun ruhani ve içsel dünyasının müzikle ifadesi olarak bizim karşımıza çıkmakta.
0: Evet ve sanatsal açıdan Verdi'nin müzik anlayışı büyük ölçüde dramatik anlatım ve içsel yoğunlukla karakterize bir anlatım. Her eserinde duygusal karmaşıklıklar ve içsel çatışmalar Verdi'nin öne çıkıyor ve Requiem gibi dini temalara sahip eserlerde ise kişisel inançlarını ve hayata bakışını da yansıttığını görüyoruz.
1: Evet, o zaman bu güzel esere bir kulak verelim mi Muratçığım?
0: Tabii ki.
1: Giuseppe Verdi'nin Massa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu, Frankfurt Senfoni Orkestra Korosu ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestra Korosu ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden özellikle de Giuseppe Verdi'nin Requiem gibi dini eserlerle ilgili çalışmalarından bahsediyordun. O konudan devam edebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Verdi'nin müzikteki yenilikçi yaklaşımları ve bu geleneksel dini yapıya, dini müzik üreten yapıya yaptığı katkılar onun modern ve özgün bir sanatçı olarak kendi döneminde kabul edilmesini sağlıyor ve bunun yanı sıra kişisel yaşamındaki trajediler, onun inanç arayışları, eserlerinin duygusal derinliğini ve sanatsal açılımını da tabii ki etkiliyor ve bütün bu unsurlar Ersin, Verdi'nin eserlerine özgün bir karakter kazandırıyor ve onu dönemin diğer bestecilerinden de bir noktada ayırıyor. Şimdi Verdi Requiem'i 1874'te Napoli'de imparatorluk nişanıyla ödüllendirildiği dönemde besteliyor ve eser ilk kez 22 Mayıs 1874'te Milano'da La Scala'da sahneleniyor. Bu dönem İtalya'da ve Avrupa'da genellikle dini müziksel yaşamda önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimi. Şimdi 19. yüzyılın son çeyreği dönem sanatsal ve dini temalar arasında çok yoğun etkileşimler var ve Verdi bu dönemde hem kariyerinin zirvesinde hem de kişisel inançlarıyla sanatını bütünlendirebilmiş bir noktada.
0: Evet.
1: Requiem'i besteledi.

0: dönem özellikle İtalya'nın birleşme sürecine denk gelmesi ve toplumsal ruh halinin dini duygularla şekillendiği özel bir dönemi kapsıyor. Biliyorsun o dönemde İtalya birleşik bir ülke değil. Büyükçe bir kısmı Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'na
1: Kuzey,
0: ait.
1: evet.
0: Şimdi böyle bir dönemde İtalya'nın dediğim gibi birleşme sürecine denk geldiği için toplumda müthiş bir ayaklanma ruhu var. Bunun yarattığı bir sinerji var. Böyle bir dönemde Requiem'i yazıyor. Bütün bunların yaşandığı bu dönemde eserlerin sahne alması, sahne uygulamalarında teknik ve estetik açıdan önemli gelişmelerin yaşandığı, müzikte dramatik anlatımın artık öne çıktığı ve yüksek kaliteli prodüksiyonların Avrupa'da geliştirildiği yıllar. Bu süreçte modern orkestra teknikleri ve sahne tasarım imkanlarının da gelişmesiyle Requiem'in performansları hem dini hem de sahne sanatları açısından yeni bir boyut kazanıyor. Sonuç olarak bu dönem Verdi'nin müzikteki yenilikçi yaklaşımını ve dini müziksel anlatım gücünü ortaya koyduğu bir zaman dilimi ve eserin yapısal ve dramatik kabiliyetlerini de en üst seviyeye çıkarabildiği bir dönem Verdi'nin.
1: Şimdi aslında Muratçım, bu şu ana kadar çok güzel noktalardan bir anlamda eserin ilk zamanları, bebeklik zamanı, yazılması ve sonrasında halkla buluşması, daha sonrasında da bunun benimsenmesiyle İtalya dönemindeki o dönemin İtalya'sında yaşanan ortamın, sosyoekonomik durumun ve çağdaşlaşmanın bir anlamda da bir halk haline gelmesinde aslında bir anlamda önemli bir yer tuttuğunu bahsettin. Şimdi eserin kompozisyon yapısı, müzik formu konularında da birkaç bir şey söylemek gerekirse, Giuseppe Verdi aslında yapısal açıdan karmaşık ve çok katmanlı bir kompozisyon sistemi bu eserde kullanıyor. Eser güçlü dramatik anlatımıyla dikkat çekerken temel yapı taşlarını düzenli ve uyumlu bir form üzerine aslında tesis edip oluşturuyor. Anıtvari bir yapı, yani birbirinin üzerine eklenen ayrı ayrı bölümlerden oluşan bir sisteme bağlı bu. Ve genel olarak dört bölüme ayrılan bir eser ama kendi içinde de belirli noktalarda sanki tekrarmış gibi düşünülen, ancak tekrar niteliğinden öte var olan yapının dış görünüşünü anlatan bir de bazı melodiler ve frazlar var. Dies irae gibi. Burada aslında yoğunluk ve hareketlilik açısından denge kuran giriş müziği, sonrasında merkeze duygusal yoğunlukla yüksek bölümler ve gelişmiş ve bağlayıcı kısımlar ile son bir yükseliş ve sonuç bölümünü ortaya çıkarıyor. Bu noktada da yapısal bütünlük eserin dramatik açıdan akışını güçlendirirken aynı zamanda da dinleyicideki etkisini çok yükseltiyor.
0: Derinlemesine
1: Evet,
0: etkiliyor.
1: çok yükseltiyor. Burada az evvel söylediğim Dies irae. Bu eserin aslında bütün yapısı, bütün her şeyi, bütün çıtası komple bunun üzerine kurulmuş durumda. Ve öyle noktalarda, öyle ters köşelerde, öyle ritimsel armoniler, öyle ritimsel oyunlar oynanıyor ki o sırada halk, dinleyen etkilenip sonrasında da irkilmeye başlıyor. Bu irkilmesi aslında sözlerle beraber gelen inanç yapısı. Burada koro, solo ve orkestranın kusursuz bir dağılımı var. Verdi'nin dramatik anlatımı desteklemek amacıyla aslında birbirleriyle özdeşleşmiş durumdalar. Koro genellikle büyük tartışma ve yargı bölümlerinde, daha doğrusu haykırışlarda öne çıkan dramatik gerilimi anlatırken, solo bölümleri insani duyguları, kişinin büyümesi, gelişmesi, inançları, itaatı ya da itikatı içinde hissettiklerini kişisel ifadeleri amacıyla yazılmış ve notlanmış. Orkestra ise dramatik geçişleri atmosfer yaratmak amacıyla çok iyi bir şekilde sağlayacak, özel vuruşları, özel dinamik vurguları güçlendirir şekilde hazırlanmış. Burada mesela bas davul kullanılır. Bas davulun vurduğu andaki o patlama sesi bir anlamda bomba etkisi yaratır. Ve bütün orkestra dahil, seyirciler dahil herkes olduğu yerde zıplar. ilkidir. Ki bunu isteyerek yapmaz insanlar. Gayet normal. Çünkü yazı karakteri Verdi'nin düşüncesi bu. Burada öyle bir şey olacak ki herkes irkilmeli. Çünkü Die Ezire'den bahsediyor. Şimdi bu unsurların her biri eserin iç yapısında belirli bir işlevi yerine getirmekte. İşte bu işlevlerden biri de o sırada bahsettiğim irkilme. Ve bu arada tabii ki geçiş noktalarında toplanması müziğin ve aracılığıyla bütünsel bir müzikal form ortaya çıkartması da bir anlamda Requiem'in baştan sona bir nitelikle bir birliktelik sağladığının da en büyük işareti. O zaman sevgili Muratçım, bu güzel esere yine kaldığımız yerden devam edelim mi?
0: Lütfen.
1: Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu, Frankfurt Senfoni Orkestrası, Koro, Orkestra ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu, Frankfurt Senfoni Orkestrası, Korosu, Orkestra ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratcığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki, lütfen. Evet, Ersin koro, solo ve rol dağılımları bunların ve biraz orkestradan bahsetmek istiyorum.
0: Evet, yani lütfen.
1: Eserde...

0: yüce duyguların temsilcisi olarak güçlü bir ses kütlesi sunuyor. Bu dini törenlerdeki ibadetin işte içsel derinliğini ve toplumsal birlikteliği yansıtıyor. Ama solo pasajlarda bireysel ifadeleri ve içsel duyguların derinliklerini keşfetmede önemli rol oynuyor ve bu bölümler sanki bireysel ruhlarla Tanrı arasındaki iletişimi simgeliyor. Orkestra ise bu iki unsuru destekleyici ve şekillendirici bir fonksiyon üstleniyor. Yani gerek dinamik kullanımı, gerekse renk ve ton olanaklarıyla ortamın atmosferini güçlendiren duygusal iniş çıkışları ve dramatik vurgu noktalarını belirginleştiren etkileriyle orkestra, koroyu ve solo performansları bir çerçeveleyerek, kontrollayarak eserin bütünlüğüne bir derinlik kazandırıyor ve müziksel anlatımın duygusal etkisini arttırıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu rol dağılımı kompozisyonun bir anlamda tabiri caizse mimarisine uygun biçimde farklı ses ve enstrüman değerlerini dengeli biçimde harmanlıyor.
1: Evet.
0: Ve böylece dinleyiciye hem kolektif hem de bireysel bir sentez sunuluyor. Yani ifadelerin sentezi bir anlamda kolektif ve bireysel olmak üzere sunuluyor. Ve belirli bölümlerde koroların ve solo performansların sahneleme teknikleri ve orkestra uygulamaları, orkestrasyon teknikleri uyum içinde kullanılıyor ve çağdaş sahne uygulamalarında da eserin dramatik gücü bir kez daha pekişiyor. Yani bu denge ve uyum sayesinde eserin dini ve tiyatral anlatımı derinlik kazanıyor ve etkileyiciliği artıyor.
1: Evet, özellikle 1874 yılında yazılan bir eserden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Etkileyiciliğini değerlendirdiğimizde aslında notlarımıza şöyle bir baktığımızda Verdi 1871 yılında Giuseppe Verdi Aida operasını yazmış oluyor. Yazdıktan sonra demek ki arada bir düşünce, bir fikir var. İşte o fikir de Messa'da Requiem'in aslında San Marco Kilisesi'nde seslendirilmesiyle başlayan, sonrasında da La Scala'da da devam etmesi. Çünkü kilisede seslendirilmesi bir anlamda sipariş bir eser niteliği olma olasılığını da ortaya koymakta.
0: Yani Venedik'te başlıyor, Roma'da
1: Evet.
0: ilk temsil nihayetleniyor.
1: Evet, aslında sonrasında ortaya çıkan şeylere baktığımızda da Verdi'nin çok büyük eserlerinden biri Otello.
0: Evet.
1: Yani şu an şuna gelmeye çalışıyorum. Giuseppe Verdi Requiem'i yazarken aslında birçok opera eserini yazmaktaymış. Ve şimdi buraya da bir de bir parantez açmak gerekirse, sanatsal açıdan da baktığımızda bir parantez açarsak da, eseri defalarca söylediğimizde hep notaların içinde diğer eserlerindeki aryalardan frazları, pasajları kendimiz gördük. Örneğin bas sololarının belirli eserlerdeki, mesela Verdi'nin bir Rigoletto eserindeki Sparafucci'nin söylediği bir aryanın belirli frazları bu Requiem'in içinde var.
0: Dedi.
1: Sevgili Muratçım, şimdi bu güzel esere tekrar kulak verelim mi?
0: Tabii.
1: Giuseppe Verdi'nin Messa'da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestrası, Koro, Orkestra ve Solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu, Frankfurt Senfoni Orkestrası, koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, ne yazık ki biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya. Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.
3: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
4: Saat 12.
5: Haberler.
4: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4:02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 km

kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir dedi. İstanbul'da düzenlenen gayrimenkul satışı üzerinden yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağlayan kişilere yönelik operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmada aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin vatandaşlık edinme sürecinin ise devam ettiği anlaşıldı.

0: yapıldı. Gayrimenkul satışı çerçevesinde 3,5 milyar lirayı aşkın işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı elde ettiği belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edileceğini açıkladı. Almanya'nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Türk kökenli Elif Eralp'i başbakanlığa aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD %37,9'la oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Yunanistan'dan Türkiye'ye giren bir minibüste 65 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu maddelerin koltukların altına gizlendiği belirlendi. Jandarma ekipleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde Lice ve Kulp ilçelerindeki 99 yasa dışı kenevir ekim alanı imha edildi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali bu yıl ikinci kez sinema severlerle buluşacak. 26 ve 27 Eylül günlerinde 75 kentte düzenlenecek festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunuluyor.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı İstanbul'daki hazırlıklarına başlıyor. Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma akşamı Fransa'ya karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Birazı yazdan, birazı kıştan sonbahara merhaba haftası. Tam da şu sıralar gün ve gece eşitleniyor, yeni mevsim resmen başlıyor. Bize de ayların hakkında en çok şarkı yazılanı için bir liste daha hazırlamak düşüyor. Eylül şarkılarıyla geldik bugün. Yaz tatiline giden sevgililer, yaz bitince tekrar görüşmek üzere istasyonda vedalaşıyor. Bakalım genç aşıklar Eylül'de yeniden buluşabilecekler mi? Bu sahneyi anlatan şarkıyla başlayalım.

September. İlk kez Pittsburghlu vokal grubu The Tempos söyledi bu şarkıyı ama biz daha çok bilinen 1966'daki The Happenings yorumunu dinledik. 1960'lı yıllardan çok sevilen bir Carole King şarkısıyla devam edelim. King henüz yaz sona ermeden çok özlediği sevgilisine bir mektup yazıyor. Onun için güneşli bir gökyüzü ya da plaj piknikleri önemsiz. Eylül'e kadar her gün yağmur yağsa da fark etmiyor çünkü sevdiği uzaktayken hiçbir şeyin anlamı yok. It might as well rain until September. Carole King ve Gary Goffin imzalarını taşıyor.

Herkesin durup geriye baktığı, varoluşsal muhasebesini yaptığı bir çağ vardır. İşte o çağ insan ömründe nereye denk geliyorsa Eylül de bir yıl içinde oraya denk geliyor. Kanadalı şarkıcı Frazee Ford bu dönemi adını Eylül'den alan şarkısıyla anlatmış. September Fields.

Sırada soul'un filozofu olarak bilinen, gospel ve blues'da da yeteneğini kanıtlayan bir müzisyen Johnny Taylor var. Taylor, evden ayrılan eşine yazın bittiğini, Eylül'ün geldiğini hatırlatıyor ve ekliyor. Bir sonraki Eylül'e kadar bekleyemem çünkü bu çok uzun bir zaman. It's September 1974'te Super Taylor albümünde yer almıştım.

Yaprakların dönerek düşmesi, güneşin yavaş yavaş sönüşü, yağan yağmur ve tabii özlem. Eylül, nostaljinin de en yakıştığı ay kuşkusuz. İspatı 1937'de yazılan September and the Rain, Rod Stewart'ın sesinden dinliyoruz.

Hasat zamanına denk gelen bu dolunay, çiftçilere mahsullerini toplamak için gece de çalışma fırsatı sunduğu için özel kabul ediliyor. Tam bu günlerden geçerken Neil Young'a kulak verelim. Mevsimin ilk yarısı kadar hafif, sade, huzurlu ve romantik Harvest Moon radyonuzda.

Ödül şarkıları listemize devam ediyoruz. Şimdi 20. yüzyılın başından bir şarkıya. Bu şarkının iki ayrı kaydına kulak vereceğiz. Vodvillerin unutulmaz sesi Nora Bass ve eşi Jack Northworth'a atfedilen bu eser, yüzyılın ortalarına doğru iyice popülerleşmiş. Sözlerin içinde gece, Eylül'ün hasat dolunayı, bir söğüt ağacı ve aşıklar var. Kayıtlardan ilki Bing Crosby ve Rosemary Clooney tarafından ortak radyo programları için yapılmış ve 1960 tarihini taşıyor. İkinci kayıt ise 30 yıl daha geriden geliyor. Bu kez mikrofonda 1920'li yılların güzel sesli aktrisi Ruth Etting var. İki haliyle de dinliyoruz. Shine on Harvest Moon.

Caza yakın duran şarkıların sözlerinde en ayrıcalıklı ay kuşkusuz Eylül. Bu seriden verebileceğimiz çok örnek var. Nina Simone yıllar geçip bütün anıları

Eylül için alınan yaşları ve geride kalanları masaya koyma zamanı demiştik. Frank Sinatra'nın hayatının Eylül'ünü anlattığı bir şarkısı var. Bugün Sinatra'nın büyük hayranı Bob Dylan'dan dinleyelim bu şarkıyı. September of My Years.

Belki Eylül'de yeniden severim. Belki bir gökkuşağı o zaman yakalar beni. Bu küçük çocuğun gözleri yolunu bir kez daha bulur tıpkı eskiden olduğu gibi. Eylül'ün taşıdığı bulutlar arasında mavi gökyüzünü ve aşkı arayan Tony Bennett. Ona piyanosuyla eşlik edense Bill Evans. Maybe September, ikilinin 1977'de kaydettiği Together Again albümünden.

Hayatının sonbaharındaki olgun aşık, henüz ilkbaharı yaşayan genç sevgilisine sesleniyor. Mayıs'tan Aralık'a uzun bir zaman var ama Eylül'e gelince günler kısalıyor. Yılın aylarıyla insan ömrünü anlatan bu bildik metafor çok sevilen bir şarkıdan. Maxwell Anderson'ın sözleri Kurt Weill'ın müziğiyle hayat bulan September Song. Şarkının iki yorumunu seçtik bugün için. Önce Paul Simit'in piyanosu eşliğinde Ella Fitzgerald'ın eşsiz sesini dinletiyoruz size. Yıl 1960.

September Song'u bir kez de müzisyen ve aktivist Willie Nelson'dan dinleyelim. Nelson'ın sevdiği şarkıları yeniden yorumladığı 1978 tarihli albümü Stardust'ta yer vermiş bu esere.

Eylül'ün şarkıları da kendi gibi sakin, huzurlu, biraz hüzünlü, biraz umutlu, biraz eski, biraz da yeni. Esin Yolcunar, Ebru Erkekli. Eylül'ün son haftasında buluşmak üzere ayrılırken sizi Danimarkalı müzisyen Agnes Obel'in piyanosuyla kendi bestesi olan September Song'la baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün sizlere İtalyan besteci ve keman virtüözü Francesco Geminiani'nin eserlerini dinletmek istiyorum. Francesco Geminiani 5 Aralık 1687'de Lucca'da doğdu. 17 Eylül 1762'de Dublin'de sonsuzluğa uğurlandı. Naaşı daha sonra doğduğu şehirde Lucca'daki San Francesco Kilisesi'ne nakledildi. Barok dönem bestecisi, keman virtüözü ve müzik teorisini olan Geminiani, Arcangelo Corelli'nin öğrencisiydi. BBC Radio 3 onu şimdi büyük ölçüde unutulmuş ancak zamanının çok önemli bir bestecisi olarak nitelendirmişti. Ancient Music Akademisi'nin de üyesiydi. Bugün ilk olarak Geminiani'nin Opus 3, 1 numaralı Concerto Grosso'sunu dinleyeceğiz. Bölümler Adagio, Allegro. Ardından Geminiani'nin Opus 3, 2 numaralı Concerto Grosso'sunu dinleyeceğiz. Bölümler Largo, Allegro, Adagio, Allegro. İm Müziği seslendiriyor.

Geminiani'nin Opus 3, 1 ve 2 numaralı Concerto Grossolarını dinledik. İl Müzici seslendirdi. Şimdi sırada Geminiani'nin Opus 3, 3 numaralı Concerto Grossosu var. Bölümler Adagio, Adagio, Allegro. Ardından Geminiani'nin Opus 3, 4 numaralı Concerto Grossosunu dinleyeceğiz. İl Müzici seslendiriyor.

Geminiani'nin Opus 3, 3 ve 4 numaralı konçerto grossalarını dinledik. İyi müzikçi seslendirdi. Şimdi Geminiani'nin Opus 3, 5 numaralı konçerto grossosunu dinleyeceğiz. Bölümler Adagio, Adagio, Allegro. Ve ardından Geminiani'nin Opus 3, 6 numaralı konçerto grossosunu dinleyeceğiz. İyi müzikçi seslendiriyor.

Gemini'nin Opus 3, 5 ve 6 numaralı konçerto grossolarını dinledik. İmmüzici seslendirdi. Bugün son olarak Gemini'nin Opus 7, 2 numaralı konçerto grossosundan Adagio, Allegro ve Andante bölümlerini dinleyeceğiz. İmmüzici seslendiriyor.

0: Bugün İtalyan barok besteci Francesco Geminiani'nin Concerto Grosso'larını İm Musici'den dinledik. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların Müziği.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo Stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da İngiliz besteci Adam Gorb'un tını yolculuğuna kulak vereceğiz. Bazen birkaç kelimeyle anlatılabilecek kadar kısa, bazen de bir ömür boyunca taşınacak kadar ağır bir duygudur veda. Adam Gorb, veda eserinde işte bu duygunun peşine düşer. 1958 doğumlu İngiliz besteci Gorb, özellikle nefesli çalgılar topluluğu için yazdığı eserlerle tanınır. Müziğinde güçlü ritimler, çarpıcı tınılar ve dramatik karşıtlıklar kadar sessizliğin ve bekleyişin taşıdığı anlamda önemli bir yer tutar. Nefesli çalgıların parlak ve görkemli seslerini kimi zaman son derece kırılgan ve içe dönük bir anlatır.

anıtıma dönüştürür. Veda 2007-2008 yıllarında Galler Ulusal Gençlik Nefesli Çalgılar Topluluğu için yazılır. Gorb eserin başlangıcında topluluğu adeta iki ayrı dünyaya böler. Bir tarafta daha sert ve hareketli tınılar yükselirken diğer tarafta daha sakin ve içli sesler duyulur. Bu iki dünya müzik ilerledikçe birbirinden uzaklaşmak yerine yavaş yavaş birbirine yaklaşır ve sonunda büyük bir dorukta birleşir. Fakat o görkemli buluşmanın ardından sesler birer birer çekilir. Kalabalık susar, geriye obua ve klarnetin taşıdığı hüzünlü bir veda kalır. Böylece eser büyük bir topluluğun güçlü sesinden başlayıp neredeyse tek bir nefese kadar küçülen bir yolculuğa dönüşür. Gorb'un vedası sadece bir ayrılığı anlatmaz. Geride bırakmanın hüznünü, sessizliğin ağırlığını ve son bir kez duyulan sesin bellekte bıraktığı izi anlatır. Ve müzik sona erdiğinde geriye belki de en anlamlı şey kalır, sessizlik. Armonik tınılarda İngiliz besteci Adam Gorb'un veda eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Adam Gorb'un Veda isimli eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Yükseliş. Bir adımın ardından gelen bir başlangıç.

Başka adım. Karanlıktan aydınlığa, sessizlikten sese doğru uzanan bir yolculuk. Adam Gorp. Yükseliş adlı eserinde bu duyguyu nefesli çalgıların güçlü ve renkli dünyasıyla anlatır. Gorp özellikle nefesli çalgılar toplulukları için yazdığı eserlerde ritmik enerji, güçlü karşıtlıklar ve çarpıcı orkestrasyon anlayışıyla öne çıkar. Müziğinde sesler yalnızca bir araya gelmez, adeta birbirini harekete geçirir ve müzik her yeni fikirle biraz daha yukarı doğru ilerler. Yükseliş adının taşıdığı anlamı müziğin yapısına dönüştürür. Eser başlangıçta küçük bir hareketten doğar, zamanla farklı çalgıların katılımıyla genişler, yoğunlaşır ve giderek daha büyük bir enerji kazanır. Her yeni tını sanki yolculuğun bir başka basamağı olur. Ritmik yapı güçlendikçe müzik de daha yüksek bir noktaya doğru tırmanır. Bu yükseliş sesin yüksekliğinde değil, müziğin taşıdığı heyecanda da hissedilir. Gorb, nefesli çalgıların parlaklığını ve ritmik gücünü kullanarak dinleyiciyi adım adım büyük bir doruğa taşır ve sonunda yükseliş başladığı noktadan çok daha yukarıda tamamlanır. Zira bazı yolculuklarda önemli olan varılan yerden çok yükselirken arkamızda bıraktığımız sessizliktir. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Adam Gorb'un tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Yükseliş adlı eserini Kraliyet Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Adam Gorb'un Yükseliş adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunduk. Nirvana. İnsanlık yüzyıllardır huzurun ve içsel özgürlüğün anlamını arar. Doğu

düşüncesinde bu arayışın en güçlü karşılıklarından biri Nirvana'dır. Dünyevi tutkuların ve çatışmaların ötesinde zihnin ve ruhun dinginliğe kavuştuğu bir haldir Nirvana. Fakat kavramın anlamı yalnızca ulaşılan sessizlikte değil, insanın kendisiyle kurduğu ilişkide saklıdır. İngiliz besteci Adam Gorp da müziğin insanın iç dünyasındaki bu karşıtlıklara ilgi duyar. Gorp özellikle nefesli çalgılar toplulukları için yazdığı eserlerde güçlü ritimleri, keskin tını farklılıklarını ve dramatik anlatımı ustalıkla bir araya getirir. Müziğinde sesler çoğu zaman bir düşüncenin farklı yüzleri gibidir. Birbiriyle karşılaşır, çatışır, yoğunlaşır ve zamanla yeni bir bütünlük oluşturur. Nirvana'ya doğru da bu anlayışın dikkat çekici örneklerinden biridir. Eserin daha başlığında bir arayış hissedilir. Ancak Gorb'un anlattığı Nirvana hazır ve değişmez bir huzur değildir. Müziğin içinde önce hareket, gerilim ve belirsizlik hissedilir. Farklı çalgıların sesleri birbirine eklenirken nefesli çalgılar topluluğunun geniş renk yelpazesi giderek daha yoğun bir atmosfer oluşturur. Tahta üflemelilerin daha ince ve kırılgan tınılarıyla bakır çalgıların güçlü sesleri arasında belirgin karşıtlıklar oluşur. Ritim kimi zaman sertleşir, kimi zaman geri çekilir. Seslerin bu sürekli değişimi insanın zihnindeki düşünceleri hatırlatır. Birbirini izleyen, zaman zaman birbirine karışan ve sonunda daha büyük bir anlamın içinde yerini bulan düşünceler. Gorp burada sessizliği bile müziğin bir parçası olarak sunar. Çünkü sessizlik yalnızca sesin yokluğu değildir. Bazen bütün o yoğunluğun ardından gelen bir fark ediştir. Eserdeki güçlü bölümlerle daha sakin anlar arasındaki karşıtlıkla bu nedenle önem kazanır. Gürültüyle dinginlik, gerilimle huzur, kalabalıkla yalnızlık aynı müzikal bütün içinde birbirini tamamlar. Müzik yoğunlaştıkça başlangıçtaki karmaşanın yerini daha belirgin bir bütünlük almaya başlar. Gorb'un nefesli çalgılara verdiği renkler tek tek seslerden daha büyük bir ifade alanı oluşturur. Orkestra büyür, genişler ve sonunda sadece güçlü bir ses kütlesi değil, ortak bir duygunun taşıyıcısı haline gelir. Burada Nirvana ulaşılan somut bir mekan olmaktan çıkar, insanın kendi içindeki çatışmaları geride bırakabildiği bir ruh haline dönüşür. Belki de eserin en etkileyici yanı budur. Çünkü Gorb huzuru sessizlikte aramak yerine seslerin içinden geçirir. Önce karmaşayı duyurur, sonra gerilimi büyütür, ardından bu yoğunluğun içinden daha sade, daha berrak bir atmosfer ortaya çıkar. Böylece Nirvana'ya doğru yalnızca çağdaş bir nefesli çalgılar eseri olmaktan çıkar, insanın kendi içindeki gürültüyle sessizlik arasındaki dengeyi sorgulayan bir müzik anlatısına dönüşür. Ve müzik sustuğunda belki de geriye tek bir duygu kalır, sessizliğin içinde huzuru bulmak. Adam Gorp'tan Nirvana'ya doğru. Nirvana'ya doğru değil, Nirvana'nın kendisine, yani sessizliğe. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Adam Gorp'un tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Nirvana'ya doğru eserini Kraliyet Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: İngiliz besteci Adam Gorb'un Nirvana'ya Doğru adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunduk. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyolarından Radyo 3'te yapımcı Mehmet Altuğ'un hazırladığı Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Hafta yayından buluşuncaya değin, tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı olan Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde arp, viola ve mızıka için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. 1900-1973 yılları arasında yaşayan Alexander Mosolov'un arp konçertosu, bestecinin esnek besteleme tarzının örneklerinden biridir. İlk defa 1939'da seslendirilen eser, maalesef ilk seslendirilişinin ardından şef Arnold Arthur tarafından keşfedilene kadar tekrar çalınamamıştır. Şimdi Alexander Mosolov'un arp konçertosunun ikinci bölümü olan Nocturne'ü, üçüncü bölümü olan Gavotte'u ve dördüncü bölümü olan Toccata'yı dinleyeceksiniz. Solist Taylor N. Flashman'e Arnold Arthur yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Alexander Mosolov'un Ark Konçertosu'nun ikinci bölümü olan Nocturne'ü, üçüncü bölümü olan Gavotte'u ve dördüncü bölümü olan Toccata'yı dinlediniz. İngiliz besteci Rebecca Clarke'ın Viola Sonatı, bestecinin en bilinen eseridir. Üç bölümden oluşan sonatın ilk bölümü, noktalı notalarla açılır, ardından gelen ikinci tema daha sakin bir karakterdedir. İkinci bölüm, enerjik bir scherzo ve dinamik kontrastlar duyuran bir trio sunar. Final bölümü, yavaş ve meditatif bir şekilde açılır, ardından tempo hızlanır. Şimdi Rebecca Clarke'ın Viola Sonatı'nın ilk bölümü olan Impetuoso'yu ve ikinci bölümü olan Vivace'yi, Philip Dukes ve Sofia Rahman'ın yorumuyla dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Rebecca Clarke'ın Viola sonatının ilk bölümü olan Impetuoso'yu ve ikinci bölümü olan Vivace'yi dinlediniz. Villa-Lobos'un mızıka ve orkestra için konçertosu 3 bölümden oluşur. İlk bölüm yaylı çalgıların duyurduğu bir açılışla başlar. Solist, narin bir melodiyle giriş yaptıktan sonra klarnet ve kornolarla melodi devam eder. Tempo arttıkça solist gelişim bölümünün başlangıcını işaret eder. Obua'nın duyurduğu sakin soloya mızıka da katılır. İkinci bölümde yaylı çalgıların sunduğu açılışın ardından solist duyulur. Final bölümü ise enerjik bir yapıdadır. Şimdi Heitor Villa-Lobos'un mızıka konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Tammy Riley'ye Emilie Smola yönetimindeki Güneybatı Alman Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Allegro.

0: Eitor Villa-Lobos'un Mızıka Konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere arp, viola ve mızıka için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Sonbaharın ilk günlerindeyiz. Hava hala sıcak da olsa artık serinliğin geldiğini hissedebiliyoruz. Yağmurlar başladı. Göçmen kuşlarsa çoktan kışı geçirmek üzere güneye doğru yola çıktılar. Milyonlarca kuş çıktı bu yolculuğa ama içlerinden biri var ki gelişiyle bütün ülkeye mutluluk getirmişti. Giderken de bir kışı daha sağ salim geçirmek için tatlı bir sebep bıraktı kalplerimize. Leylek Yaren ve insan dostu balıkçı Adem amcadan bahsediyorum elbette. Tam 15 yıldır Adem amcanın kayığına konarak onunla beraber ava çıkan Yaren, son zamanlarda eşi Nazlı ile geliyor eski dostunun kayığına. Bursa Uluabat Gölü'ndeki bu eşsiz dostluk hikayesi belgesellere, kitaplara konu olurken her şeye rağmen dünyanın ne kadar güzel olduğunu bize hatırlatıyor. Leylek Yaren tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu olmasına ama Türklerle leylekler arasındaki bağ ve muhabbet çok ama çok eskilere dayanıyor. Bilirsiniz, leylekler baharın müjdecisidir ve sürüler halinde çıkıp geldiklerinde kışın bittiği kesinleşir. Bu zarif kuşlar müjdeli haberlerle, talihle ve bereketle özdeştir. Leyleğin bir evin çatısına yuva yapması ev sahipleri için iyi şans sembolüdür. Bu yüzden leylek yuvaları bozulmaz. Hatta Anadolu'da dolaşırken leyleklerin göç yolları üzerindeki yerleşimlerde çatılara, elektrik direklerine, kimi zaman da üzerlerine araba lastiği ya da geniş halkalar konularak sadece leylekler için dikilen özel direklere yuva yapmalarının kolaylaştırıldığını görürsünüz. Leylekler de kendilerine gösterilen bu sevgiye ve muhabbete fazlasıyla cevap verirler. Hayatlarını tek bir eşle geçiren bu vefalı kuşlar her yıl aynı yuvaya dönerek yavrularını büyütürler. Bugün bölüm adımız Leyleğin Uğuru. Leyleklerle ilgili anlatacağım birkaç anekdot daha var sizlere ama önce bu güzel kuşları konu alan bir Ukrayna halk şarkısı dinleyelim. Odessa Çocuk Korosu seslendiriyor La Sigoni, Leylek.

Odessa Çocuk Korosu Leylek isimli halk şarkısını seslendirdi. Gelelim bu haftaki kitap alıntımıza. Homeros'un İlyada destanını okuyup Anadolu'ya gelerek Troya antik kentini bulan tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann anılarını Troya'dan İda Dağı'na Troas'ta Yolculuk ismiyle kitaplaştırmış. İşte 19. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya bakan bir Alman'ın gözünden leyleklerle Türk köylüleri arasındaki dostluğun anlatısı. İlhan Pınar'ın çevirisinden okuyorum. Tüm Türk köylerinde olduğu gibi Üvecik köyünde de neredeyse her evin çatısında leylek yuvası vardır. İnsan sadece Rumların yaşadığı köylerde bu manzaradan mahrum kalır. Örneğin Kalafat, Yenişehir, Yeniköy ve diğer köylerin hepsinde leylek yuvaları bulunur. Çünkü Türkler leyleği neredeyse kült derecesinde görürler. Rumlar da leyleğe Türklerin kutsal kuşu derler ve evlerinde bu kuşun yuva yapmasına izin vermezler. Türklerin övgüye değer bir başka özellikleri ise yolcuların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak için

yollara çeşme yapma geleneğidir. Onun içindir ki ister küçük ister büyük olsun hiçbir köy yoktur ki insanlar ve hayvanlar için çeşme yaptırmamış olsun. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar bir başka koro eserine götürüyor bizi. Macar besteci Zoltán Koday'ın koro eseri olan Küçük Leylek isimli şarkıyı Yambol Çocuk Korosu seslendiriyor.

Zoltan Koday'ın koro eseri Küçük Leylek Geldi radyolarınıza Yambol Çocuk Korosu seslendirdi. Amerikalı besteci Edward McDowell'ın Hans Christian Andersen'in masallarından esinlenerek bestelediği Opus 21 Moon Pictures isimli süiti 4 el piyano için yazılmıştır. Biz bugün eserden sırasıyla Leyleğin Hikayesi isimli ikinci bölümü, Kuğu isimli dördüncü bölümü ve Ayıların Ziyareti isimli beşinci bölümü dinleyeceğiz. Piyanistler Emma Abade ve Julian Perkins seslendiriyor.

Piyanistler Emma Abade ve Julian Perkins'in yorumuyla Edward McDowell'ın Moon Pictures isimli 4 el piyano süitinden bölümler dinlediniz. Leylekler Anadolu'da her zaman mutlulukla karşılanır demiştik. Bu sevgi ve merhamet 19. yüzyılda Bursa'da kurulan Gurabahane-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi ile kurumlaşmış. Dünyanın ilk resmi hayvan hastanelerinden biri olan bu özel vakıf, göç zamanı sürüsünden geride kalan yaşlı ya da sakat leyleklerin bakımı ve tedavisi için kurulmuş. Şimdi bir leylek müziği daha dinleyelim. Müzik eğitimcisi ve besteci Joachim Johow, New Klezmer Tunes isimli albümünde seslendiriyor Leylek isimli bu eseri.

Joachim Johov seslendirdi. Leylek idi radyolarınıza gelen müzik. Kitaplığımdaki müzikte Leyleğin Uğuru başlıklı bölümdesiniz. Sırada 1941 yılı yapımı bir animasyon klasiğinin müzikleri var. Uçan Fil Dumbo. Normalden çok büyük kulakları yüzünden annesinin yaşadığı ve çalıştığı sirkte alaya alınan ve dışlanan minik fil Dumbo'nun fare dostu Timothy sayesinde uçabildiğini keşfetme hikayesidir Dumbo. Akıllı Timothy küçük filin uçabildiğini anlar ama Dumbo kendine hiçbir şekilde güvenmediği için uçabileceğine inanmaz. Kargalardan destek ister Timothy ve kargalar Dumbo'ya sözde sihirli bir tüy verirler. Bu tüy Dumbo'nun cesaretini toplamasına yardımcı olur ve Dumbo herkesin alay ettiği kulaklarını çırparak annesinin gururlu bakışları altında yerden yükselir ve uçmaya başlar. Leyleklerin Dumbo'nun hikayesiyle bağı nedir derseniz, Dumbo'yu annesine geç kalmış bir leyleğin getirdiğini söylememiz gerekir. Bu tatlı hikayenin müzikleri Frank Churchill ve Oliver Valens imzasını taşıyor. Biz bugün animasyonun Akademi Ödülü müziklerinden bir medley dinleyeceğiz. Stüdyo orkestrası ve korosu seslendiriyorlar.

Dumbo isimli animasyon filmin Frank Churchill ve Oliver Valance imzalı ödüllü müziklerinden bir derleme dinlediniz. Anadolu'da leyleklerin uğur getirdiği söylenir demiştik. İnsanlar her zaman korunduklarına inanmak isterler. Bu korunma gözde görünmeyen bir merciden isteniyorsa, uğurlu olduğu düşünülen bazı nesnelere özel bir düşkünlük göstermek, görünmezi görünür kılma ihtiyacından gelir. Dumbo'nun uğurlu tüyünü hatırlıyor musunuz? Aslında hiçbir özelliği olmayan o tüy sayesinde Dumbo kendine güvenmiş ve yapabileceğinin en iyisini yaparak eşsiz yeteneğiyle uçmaya başlamıştı. İşte sahne üzerinde performans sergileyen sanatçılar arasında da böyle uğurlu nesnelere sahip olma haline oldukça sık rastlanır. Bu zararsız batıl inanç sanatçıyı sahnede rahatlatarak heyecanını kontrol altına almasına yardımcı olur. Programın bundan sonraki kısmında sahnede totemlerinin güvenli kollarına sığınan sanatçıların müziklerini dinleyeceğiz. Bunlardan ilki İngiltere'nin 20. yüzyılda yetiştirdiği en önemli piyanistlerden olan Mauro Limpani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaralarını sarmaya çalışan ve bunun için müziğe sığınan Avrupa devletlerinde büyük bir sükse yapan Limpani, gerek İngiliz parlamentosuyla gerekse kraliyet ailesiyle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde ülkesinde nişan sahibi de olan son derece aktif bir konser piyanistiydi. Söylentilere göre Mauro Limpani konserlerinden önce piyanonun içine kırmızı bir mendil yerleştirirmiş. Bu mendilin kötü seslerin geçmesine engel olacağına inanırmış. Kariyeri göz önüne alınırsa mendil hakkında yanılmamış ünlü piyanist. Şimdi Mauro Limpani'nin yorumuyla Felix Mendelssohn'un Opus 29 Rondo Brilliant isimli eserini dinleyelim birlikte sanatçıya Royal Tom Kitch yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Piyanist Moro Limpani, Royalton Keats şefliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Mendelssohn'un Rondo Brilliant isimli eserini seslendirdi. Konsere çıkarken cebinden uğurlu eşyasını eksik etmeyen bir diğer isim, Norveçli besteci ve piyanist Edvard Grieg'dir. Yaşadığı dönemde önemli bir konser piyanistliği kariyerine sahip olan Grieg, cebinde her zaman küçük bir kurbağa figürü taşırmış. Sahneye çıkarken küçük kurbağasının sırtını okşayan Grieg, başarılarını uğurlu objesinin varlığıyla taçlandıran büyük bir müzisyendir. Biz bugün Edvard Grieg'in Opus 34 yaylı orkestra için bestelenmiş olan Two Elegiac Melodies, İki Hüzünlü Melodi isimli eserini dinleyeceğiz. Eser iki bölümden oluşuyor: Yaralı Kalp ve Sonbahar. Gothenburg Senfoni Orkestrası Şef Nimi Yarvi yönetiminde seslendiriyor.

Gothenburg Senfoni Orkestrası ve Nemi Järvinen'in yorumuyla Edvard Grieg'in İki Hüzünlü Melodi isimli yaylı orkestra için eserini dinlediniz. Kitaplığımdaki müzikte Leyleğin Uğur'u başlıklı bölümdesiniz. Sahnede uğurlu eşyalarından vazgeçmeyen bir diğer isim ünlü tenor Luciano Pavarotti'dir. Cebinde bükülmüş demir bir çivi olmadan sahneye çıkmaz Pavarotti. Üstelik söz konusu çiviyi yerde tesadüfen bulmuş olması gerekmektedir. Konser saatinden önce sahneye çıkacağı salonda dolaşmaya başlar ve bükülmüş, tercihen paslı bir demir çivi ararmış ünlü tenor. Eğer aradığını bulamazsa müthiş gerilir, hatta bazı aşırı gergin durumlarda sahneye çıkmaktan vazgeçmeye bile çalışırmış. Menajeri bu tarz krizleri engellemek için teknik ekibe bükülmüş çiviler hazırlatır ve Pavarotti'nin onları bulabileceği yerlere bırakılmalarını sağlarmış. Elbette ünlü tenorun bu küçük komplodan haberdar olmamasına dikkat ederek. Pavarotti yerdeki çiviyi görür görmez ünlü "Aha!" nidasıyla alıp cebine koyar ve mutlulukla sahneye çıkarak muhteşem performansını seslendirirmiş. Şimdi dinleyeceğiniz Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasının en ünlü aryalarından biri olan La Donna Mobile, Pavarotti'nin kariyerinde önemli yer tutan bir eserdir. Çünkü kariyerinin başlarında Rigoletto rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir genç tenor. Dolayısıyla az sonra dinleyeceğiniz La Donna Mobile aryasını söylerken büyük ihtimalle cebinde yamuk bir demir çivi bulunuyordu. Birlikte dinleyelim tenor Luciano Pavarotti, Richard Banning şefliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Richard Benning şefliğindeki Londra Senfoni Orkestrası ve tenor Luciano Pavarotti, Verdi'nin Rigoletto operasından La Donna Mobile adlı aryayı seslendirdi. Pavarotti'nin bükülmüş demir çivileri olan tutkusu aslında çok geleneksel bir arka plana sahip. Gündelik hayatta kimilerinin nazardan, kötü şanstan ve kötü enerjiden korunma amaçlı kulağını çekip tahtaya vurmasına benzer bir refleks, İtalyanlarda demire dokunma geleneği olarak yaşar. Pavarotti de bu çok eski geleneğe uyup yamuk bir demir çiviyi sanki bir koruma kalkanı olduğuna inanarak cebinde taşımış bütün kariyeri boyunca. Bu tarz totemlerin bilimsel adı ise zihinsel çapa olarak geçiyor. Yüksek stres altında çalışan insanların dikkatlerini toplayabilecekleri güvenli bir fiziksel alan oluşturuyor böyle nesneler. Bu kadar anlattıktan sonra Pavarotti'nin güzel sesini biraz daha dinleyelim. Luciano Pavarotti, Anton Gaudano şefliğindeki Bologna Belediye Tiyatrosu Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirecek Luigi Denza'nın Funiculi Funicula adlı Napolitan'ı ve hemen arkasından Eduardo Di Capua ve Alfredo Masucci'nin unutulmaz eseri O Sole Mio gelecek radyolarınıza.

Tenor Luciano Pavarotti, Anton Godagno şefliğindeki Bologna Belediye Tiyatrosu Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirdi. Funiculi Funicula ve O Sole Mio idi radyolarınıza gelen iki güzel Napoliten şarkı. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Ses kayıtta ve teknik yapımda Zühal Ergül'le birlikte siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Bugün bölüm adımız Leyleğin Uğru idi. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerim.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14.000 personel katılıyor. Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da görev aldığı tatbikatta seçkin gözlemci günü de gerçekleştirilecek. Tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirenlere soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 850 bin tonu bulacağını da ifade etti. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı ve ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri ölçme, seçme, yerleştirme merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İzmir'de seyir halindeki tır tünelde alev aldı. Bayraklı tünelindeki yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında tünelde bulunanlar dumandan ve alevlerden etkilenmeden tahliye edildi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.
1: Radyo 3. Cerebral.

Cerebrum. Beyin kıvrımlarınıza hitap eden program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili Radyo İş dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. Bu hafta da 1987'nin birbirinden farklı kayıtlarıyla birlikteyiz. Los Angeles kökenli Roots Rock'tan başlayıp İngiliz Pop Rock'ına, oradan Hard Rock ve Heavy Metal'e uzanan bir çizgide ilerleyeceğiz bugün. Bu anlamda bugünkü programımızın açılışını az önce Crusados'tan dinlediğimiz Last Ride'la yaptık. Grubun 1987 tarihli ikinci albümü After Dark'ta yer alıyor parça. Los Angeles Times o dönemde Last Ride'ı ZZ Top'a yakışacak ölçüde ateşli bir Texas rock parçası olarak tanımlamıştı. Albümde Don Henley, Pat Benatar ve Paul Butterfield gibi konukların bulunması da Crusados'un o yıllarda çevresinde ne kadar güçlü bir müzisyen halkası olduğunu gösteriyor. 1987'de bir başka tanıdık sesse kendi adına ilk kez sahneye çıkıyordu. Foreigner vokali Lou Gramm, Ready or Not'la solo kariyerine adım atıyordu. Şimdi dinleyeceğimiz Midnight Blue ise bu albümün en başarılı parçasıydı.

Fleetwood Mac'ten dinlediğimiz Little Lies, Tango in the Night albümünün kolay tanımlanan melodilerinden biri. Şarkının başlığı ilk bakışta küçük yalanlardan yakınan bir ilişki şarkısı gibi görünüyor. Ama aslında gerçeği bilse bile karşısındakinin yalanına bir süre daha inanmanın seçilebileceğini anlatıyor parça. Yani Sweet Little Lies bazen gerçeğin kendisinden daha kolay taşınabiliyor diyor. Bu ilişki içindeki kuşku bizi Bruce Springsteen'e oldukça doğal biçimde getiriyor sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Az sonra dinleyeceğimiz Brilliant Disguise, güven duygusunun çözülmeye başladığı bir ilişkiye bakıyor.

Robbie Robertson'dan dinledik Somewhere Down the Crazy River. Şarkının ortaya çıkış hikayesi de parçanın kendisi kadar ilginç aslında. Yapımcı Daniel Lanois'in anlattığına göre Robertson bir gün ona eski The Band arkadaşı Lavon Hell'le Arkansas'ta geçirdiği sıcak geceleri, nehir kıyılarını ve hatta dinamitle balık tuttukları günleri anlatıyordu. Sohbet sırasında Somewhere Down the Crazy

Slavery ifadesi ortaya çıktı. Lanoy, Robertson'un bu hikayeyi anlatırken kullandığı derin sesi sevdi ve onu fark ettirmeden kaydetmeye başladı. Şarkının o yarı konuşur, yarı söyler anlatımı aslında böyle doğdu. Robertson'un bu farklı sinematik anlatımından sonra 1987'nin çok daha parlak prodüksiyon dünyasına geçiyoruz. Yes yeni albümünü hazırlarken oldukça uzun ve zor bir kayıt süreci yaşamıştı. Çalışmalar İtalya, Londra ve Los Angeles arasında taşındı. Sonuçta ortaya çıkan şimdi dinleyeceğimiz Big Generation'ın açılış parçası Rhythm of Love oldu. Grubun resmi tarihçesinde parça Amerikan radyolarında en çok çalınan Yes şarkılarından biri olarak bildiriliyor.

The Outfield'den dinlediğimiz Since You Been'dan grubun ikinci albümü, Bungie'nin ilk single'ıydı. Şarkı ilk albümleri Play It ile Amerika'da yakalanan başarının ardından geldi ve Billboard Hot 100'da 31.

bir numaraya kadar ulaştı. Burada küçük ama hoş bir sinema bağlantısı da var. Şarkının klibi Londra'daki terk edilmiş Betton Gasworks'ta çekildi. Aynı alan kısa süre önce Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filminde savaş yıkıntıları için kullanılmıştı. Böylece son derece parlak bir pop rock şarkısının klibinin arkasında oldukça kasvetli bir film platosu bulunuyordu. İngiliz bir grubun Amerika'ya göre biçilmiş melodik rock anlayışından, yine İngiltere'de çıkan ama 1987'de sesini bütünüyle değiştiren başka bir gruba geliyoruz. The Cult Electric albümünde Rick Rubin'le çalışarak önceki albümlerin gotik ve post-punk dokusunu büyük ölçüde geride bırakmıştı. White Flower bu değişimin en açık örneklerinden biri oldu.

Semih Hagar'dan dinlediğimiz Give to Live, I Never Said Goodbye albümünden geldi. Albüm Hagar'ın Van Halen'a katılmasından sonra plak şirketiyle kalan sözleşme yükümlülüğünü tamamlamak için kaydedilmişti aslında ama ortaya aceleye getirilmiş bir çalışma da çıkmadı. Eddie Van Halen'ın albümdeki katkısı da bu dönemi ilginç bir hale getirdi. Give to Live'in sözlerinde Hagar'ın alıştığımız parti ve otomobil dünyasından daha farklı bir tavrı var. Sahip olmak kadar vermenin de yaşamanın parçası olduğu fikri üzerinden ilerliyor parça diyerek 1987'nin çok daha karanlık bir tarafına geçiyoruz şimdi. Black Sabbath'ın The Shining'i The Eternal Idol albümünü açıyor ve grubun tarihindeki önemli kadro değişimlerinden birinin de başlangıcını işaret ediyor. Albüm kayıtlarına Ray Gillan'la başlanmış ancak vokaller son aşamada Tony Martin tarafından yeniden kaydedilmişti.

Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugünkü saatimizin de sonuna geldik. Bugün programımızı Whitesnake'le kapatıyoruz. Grubun Still of the Night parçasının ortaya çıkış hikayesi aslında oldukça ilginç. David Coverdale, yıllar sonra annesinin eşyalarını toplarken eski bir demo kaset buluyor. Bunlardan birinde Deep Purple döneminde Ritchie Blackmore'la üzerinde çalıştıkları eski bir fikir önüne çıkıyor ve Coverdale bu taslağı yeniden ele alıyor. Coverdale'in ifadesiyle ortaya çıkan şey, blues temelinin 80'lerin çok daha sert gitar anlayışıyla yeniden kurulmuş halinin ortaya çıkması oluyor diyerek bugünkü saatimizi de sonlandırıyor olalım ve haftaya yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta yeni hafta her zaman olduğu gibi yeni şarkılarla başlıyor. Tüm müzik severlere hoş geldiniz diyoruz. Açılışta 2027 yılı bahar aylarında yayınlayacağı ilk albümü için çalışan Norveçli şarkıcı Ellen, 2023 yılında Eurovision şarkı yarışmasına katılabilmek için ülkesinde yapılan elemelerde Break It'le şansını denemiş ancak finale kalamamıştı. Yeni şarkısıyla listelerde yerini almak istiyor. Karşınızda

0: Pop Durak Norveç'te başladı, yine İskandinavya'da, bu kez İsveç'te yoluna devam ediyor. Melodik ve vokal odaklı dans müziği çizgisinde çalışan Lucas Estrada, geçen ay radyolarda çalınmaya başlayan Move Like This.
1: Hey guys, this is Lucas Estrada. You're now listening Pop Durak on TRT Radio.

Radyolarınızda Empire of the Sun vardı diye anonsa başlayacağımızı düşünüyorsunuz. Çok da haklısınız. Hem sound hem de vokal onları çağrıştırıyor ama radyolarınızda Alman DJ Topic ve Carte Blanche ortaklığı Lucky Ones vardı. Pop Durak dünya turu Malta'da. Bu yıl ülkesini Bella adlı şarkısıyla Eurovision'da temsil eden Aiden. Cowboys...

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Romanya'nın dans pop markası Accent. Elektronik altyapıyı Latin sıcaklığıyla buluşturan akıcı ritmi ve romantik melodisiyle Estoy Loco Por Ti.

Cooking on Three Burners buradaydı. Cook in the Books albümünden Stella Angelico ile birlikte Give a Little Bit More dinledik. Avustralya'dan ayrılmadan önce bir şarkı daha. Folk rock türde çalışan Angus and Julia Stone. 4 Eylül'de hayranlarıyla buluşan Karaoke Bar albümüyle gündemdeki yerlerini koruyorlar. Liste tekli Monroe ve Angus and Julia Stone.

Pop müziği folk ve akustik dokularla sentezleyen, gösterişten çok duyguyu ön plana çıkaran Brent Morgan, yanında Lachlan Gillespie. Sözlerini Neil Diamond'ın yazdığı The Monkees cover'ı I'm a Believer. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Jason Aldean ve Don't Tell On Me burada olacak.

Kelly'nin ardından bu kez kardeşler grubu The Ruan'ın solisti Rosanna, The Goo Goo Dolls, James Arthur ve Rob Thomas gibi ünlü grup ve şarkıcıların konserlerinde performans sergileyen yıldız adayı Awake.

İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. Yeni albümü Daughter From Hell ile hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde bir numaraya ulaşan Gracie Abrams. Albümün hit adayı Hit The Wall.

4 Eylül'de Algorithm albümüyle hayranlarıyla buluşan Avustralyalı yıldız Natalie Imbruglia buradaydı. Just Drive dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Latin House ve Afro House akımının son aylardaki önde gelen isimlerinden Fransız prodüktör Hügel, Billboard dans listesinde bir numarada yer bulan Emile Angel ve Altranate'yi konuk ettiği tekli Moving to the Sun.

Olmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Tony Williams'a ayırdığımız 3. programda Amerikalı davulcunun 1990 yılında yayınlanan Native Heart albümünü çalacağız. Çalışmayı City of Lights adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1990 yılı Native Heart albümüyle dinliyoruz. Ünlü davulcu Williams bu albümde tenor saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Robert Hurst ile birlikte çalışmış. Native Heart albümünü Extreme Measures adlı parçayla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Amerikalı davulcu Tony Williams'ı Native Heart albümüyle konuk ediyoruz. 1990 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Native Heart ve Two Worlds.

Tony Williams'ın Native Heart albümü 1989 yılının Eylül ayında kaydedilir ve 21 Mart 1990'da yayınlanır. Davulda Williams, tenor saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Robert Hurst'un yer aldığı çalışmadan şimdi çalacağımız parça Juicy Fruit.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Tony Williams'ın Native Heart albümünü dinliyoruz. 1990 yılında yayınlanan ve yapımcılığını Williams'ın üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parça Crystal Palace.

Tony Williams'ın 1990 yılı Native Heart albümünü bir parçası dışında tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı davulcunun 1993 yılı Tokyo Live konser albümünde yer alan Sister Cheryl adlı parçayı çalacağız. Bu konserde Tony Williams'a saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Ira Coleman eşlik ediyor.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1997 yılında yaşamını yitiren Amerikalı davulcu Tony Williams'ın Native Heart albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta Kuzey Avrupa'nın büyüleyici ülkelerinden biri olan İsveç'te geziyoruz. Ülke iki kavramında kesişim noktasında duruyor. Nordik ülkeler dendiğinde coğrafi ve kültürel olarak Kuzey Avrupa'da yer alan 5 ülke kastediliyor. Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda diğerleri. İskandinav ülkeleri dendiğinde ise daha dar bir tanım ve tarih, dil ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı 3 krallığı ifade ediyor. Norveç ve Danimarka ile de İsveç burada yer alıyor. Baltık Denizi'ne açılan coğrafi konumu, ülkeyi yüzyıllar boyunca ticaret ve kültürel etkileşim açısından önemli bir merkez haline getirmiş. Doğayla kurduğu dengeli ilişki, sade tasarım anlayışı ve kamusal yaşam kültürü ülkenin kimliğini belirlemiş. Bugün İsveç, dünyada sosyal refah modeli, demokratik yapısı, dijital ve teknolojik vizyonu ve müzikteki güçlü üretimiyle kendini gösteriyor. Açılış şarkısı bize hiç de yabancı olmayan bir topluluktan geldi. Onları Obsession ve Crucified gibi şarkılarla 90'lı yıllardan biliyoruz. Army of Lovers, La Plage de Saint-Tropez ile bizimdeydi.

teatral ve provokatif bir pop grubu olarak şarkıları ve renkli klipleriyle dönemin müzik trendlerini yansıtarak kısa ama parlak bir popülerlik kazanmıştı. Şimdi ise Lisa Ekdahl'la devam edeceğiz. O da 90'lardan beri İsveç'in hafif caz ve akustik pop sahnesinde tanınan bir solist ve şarkı yazarı. Stockholm doğumlu sanatçı, caz, folk ve pop arasında duran sade ama derin bir müzikal dile sahip. Dinleyeceğimiz Vem Vet şarkısı Avrupa çapında kendisini tanınır kılmış bir parça. Ardındansa İsveç alternatif müziğinin etkili isimlerinden Ole Ljungström 2000 tarihli albümünde yer alan Cafe O ile gelecek minimal düzenlemelerle büyük bir iç dünyayı anlatma gücünü gösteren parçalarından.

İsveç'te toplumsal yapı hiyerarşiden çok denge ve eşitlik fikri üzerine kurulu. Bu anlayış yalnızca iş hayatında değil, hayat arkadaşlığında ve ebeveynlikte de kendini gösteriyor. Kadın ve erkek rolleri keskin biçimde ayrılmıyor. Bakım, sorumluluk ve karar alma alanları mümkün olduğunca paylaşılıyor. Mesela bir çift bebek sahibi olduğunda her ikisinin istedikleri şekilde kullanabileceği toplam 480 gün izinleri var. Ülkede günün ortasında bebekleriyle vakit geçirirken görünen babaların bu kadar sık karşımıza çıkması da işte bu sebepten. İsveç kültüründe eşitlik, yüksek sesle ilan edilen bir iddiadan ziyade gündelik hayatta, iş toplantılarında, aile içinde ve kamusal dilde doğal bir varsayım olarak yaşatılıyor. Yine müzikle devam edelim. 90'ların başında ülkemizde büyük ilgiyle karşılanmış Ace of Base, Eurodance ve pop'un en akılda kalıcı temsilcilerindendi. İsveç onları modern ve özgür pop kültürünün öncülerinden biri olarak gördü. Türkiye'de 90'larda radyoların ve dans pistlerinin vazgeçilmezi haline geldiler. Avrupa'da listeleri alt üst eden hitleri All That She Wants ve The Sign, Amerika'da da Billboard 200'de zirveye ulaşmıştı. Şimdi sizlerle buluşturacağımız şarkıları Wheel of Fortune.

Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası'nda İsveç'te sürüyor yolculuğumuz. Ülkedeki Viking kültürü, yüksek sesle anlatılan bir kahramanlık hikayesinden çok toprağa ve hafızaya sinmiş bir iz gibi. Runik taşlar, eski yerleşimler ve yer adları bu geçmişi müzelerin dışına taşımış ve gündelik hayatın sessiz tanıkları olarak varlığını sürdürüyor. Vikingler yaklaşık 8. ila 11. yüzyıllar arasında bugünkü İsveç topraklarında yaşayan denizci ve tüccar topluluklardı. Uzun gemileriyle Baltık Denizi'nde seferler düzenlediler. Ticaret yaptılar, geride güçlü bir denizcilik geleneği ve cesareti yücelten bir kültür bıraktılar. Bu miras bugün de İsveç'in denizle kurduğu yakın ilişkide görülüyor. Ülke yaklaşık 267 bin adasıyla kıyı yaşamı, balıkçılık ve deniz ulaşımı açısından güçlü bir yer. Denizde bu tarihsel bağ modern spora da yansımış. İsveç, olimpik yelken, kürek ve kano branşlarında uluslararası başarılar elde etmiş, su sporlarında köklü bir geleneğe sahip bir ülke. Şimdi kuzeyin kadim ezgilerinden biriyle birlikte olacağız. Fager Sommen Rose, anonim bir İsveç halk baladı. Orta çağdan bugüne sözlü gelenekle taşınan bu eser sade melodisiyle bir melankoli taşıyor. Bu kadim ezgiyi modern bir yorumla yeniden hayata döndüren isimse Danimarkalı sanatçı Mirgur. Şimdi yüzyılları aşan bu İskandinav baladını dinleyelim. Ardından da sürpriz bir melodi sizleri bekliyor.

Bizim dağ başına duman almış marşımızın melodisi İsveç'in geleneksel halk şarkısı Trädelände Yantör'den esinlenmiş. Selim Sırrı Tarcan'ın getirdiği bu nota üzerine Ali Ulvi Elöve Türkçe sözler yazmış ve marşımız 1916'dan itibaren gençlik ve spor etkinliklerinde söylenmeye başlamış. Kültürler arasındaki en büyük köprülerden biri gerçekten de müzik. Yeniden İsveç kültürüne dönecek olursak, Jante Logan, İskandinav toplumlarında etkili olan yazısız ve sosyal bir koddan bahsetmek isteriz. Temel mesajı şu, kendini başkalarından üstün görme. Peki özünde ne var? Gösterişten kaçınmak, başarıyı abartmamak, mütevazı olmak, ben değil biz demek, toplumsal eşitliği korumak. Bu o kadar önem verilen bir kavram ki kişisel olarak iltifat bile kabul edemiyor İsveçliler. Ülkedeki diğer toplumsal kurallar ve gündelik nezaket kodlarına bakacak olursak ön plana çıkanlar şöyle sıralanabilir. Kişisel alan ve sessizlik. İsveç'te fiziksel ve duygusal mesafe saygının parçası. Yüksek sesle konuşmak, başkasının alanına izinsiz girmek hoş karşılanmıyor. Sessizlik rahatsız edici değil, doğal kabul ediliyor. Toplu taşıma ve yolculuklarda tamamen sessiz bölümler bile var. Dakiklik ve düzen. Zamanında bir yerde olmak güven ve saygı göstergesi. Toplantılar, randevular ve toplu taşıma dakiklik üzerine kurulu. Gecikme söz konusuysa mutlaka haber veriliyor. Sıraya girme kültürü. Sırada sabırla beklemek ve yürüyen merdivende sol tarafı işgal etmemek güçlü bir sosyal norm. Aksi ciddi bir kabalık olarak görülüyor ve uyarılıyorsunuz. Selamlaşma ve hitaba bakacak olursak kısa bir el sıkışma ve göz teması yeterli. Resmiyetten hızla çıkılıyor, ilk isimle hitap yaygın, ünvan vurgusu çok az. Bir kişinin kadın ya da erkek, profesör ya da öğrenci, müdür ya da personel olmasının hiçbir önemi yok. Herkese ismiyle hitap ediyorlar ve herkes onların gözünde eşit. Evdeki alışkanlıklara bakacak olursak eve ayakkabıyla girmiyorlar ama misafire terlik de sunmuyorlar. Bu yüzden temiz ve bakımlı çoraplar çok önemli bir detay, ev sahibine saygıyı gösteriyor. Giyimleri sade, temiz ve işlevsel. Gösterişten kaçıyorlar. Abartılı renk ve desenler tercih edilmiyor. Ve spor kültürü. İsveç'te spor çocukluktan itibaren gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak aşılanıyor. İster bireysel bir hobi, ister bir takım oyunu, isterse bir kulüp disiplini içinde olsun, hareket etmek hayatın ritminin vazgeçilmez bir unsuru. Bu yüzden havanın kaç derece olduğunun bir önemi olmadan hem sağlık hem sosyalleşme için doğa ve spor ön planda. Yine müzikle ve çok güzel bir hikayeyle devam edelim. 80'lerin sonunda İsveç'ten çıkan bir şarkı, bir Amerikalı değişim öğrencisinin yerel radyoya bu şarkıyı ulaştırmasıyla grubun kaderini değiştiriyor. Ve bütün dünya bu sayede Roxette'le tanışıyor. The Look şarkısı Amerika'da bir numaraya yükseliyor ve grup İsveç popunun küresel simgesi haline geliyor. Bizim dinleyeceğimiz şarkı ise 91 tarihli Joyride albümünden Spending My Time. Bu dönemin en duygusal şarkılarından biriydi. Grubun güçlü sesi Mari Fredriksson ise 9 Aralık 2019'da maalesef aramızdan ayrıldı. Ardından dinleyeceğimiz topluluksa Roxette'den önce İsveç'i dünyaya tanıtan bir topluluktu. Europe, 1986 tarihli The Final Countdown albümünden çıkan Carrie, Amerika'da büyük başarı kazanarak topluluğu 80'lerin en güçlü Avrupa rock gruplarından biri yapmıştı. Europe bugün hala aktif, turnelere çıkıyor ve müzik üretmeye devam ediyor.

İncelikler Atlası devam ediyor. İskandinav yaşam felsefesine baktığımızda iki kavram öne çıkıyor. İsveç'in Fika geleneği ve Kuzey'in paylaştığı o sıcaklık hali Hüge. Fika, gün içinde verilen bilinçli bir kahve molası. Filtre kahve ve küçük bir tatlı eşliğinde sohbetin ve eşitliğin öne çıktığı sosyal bir durak. Tatlı ikramlar genellikle en sevilenin sona saklandığı bir sırayla tüketiliyor. Danimarka kökenli kavram Hüge ise bir atmosfer. Loş ışık, sade bir masa, yakın dostlarla paylaşılan huzurlu bir anı anlatıyor. Yani kuzeyde mutluluk büyük organizasyonlarda değil, küçük ve samimi anlarda saklı. Özellikle havanın çok erken karardığı ya da hiç aydınlanmadığı dönemlerde evlerdeki bu alışkanlık insanların daha bir hayata bağlanmasını sağlıyor. İsveç'te kişisel bakım ve ev düzeni de çok önemli. Minimalist ve temiz bir yaşam tarzı yaygın. Bu nedenle misafir öncesi gösterişli bir hazırlık yerine zaten bakımlı olan ev ortamı paylaşılıyor. Sade ve sıcak bir ağırlama adapları var. İsraf hiç hoş karşılanmıyor. İsveç mutfağı da coğrafya ve mevsimle uyumlu, sade ve dengeli lezzetlerden oluşuyor. Balık, kök sebze,

sohbet ve kahve, misafirle kurulan samimi bağın sessiz bir göstergesi. İsveçlilerin toplum yapısını anlamak için hem bireysel hem toplumsal alışkanlıklarını bir araya getirmek gerekir. Çoğu İsveçli arkadaşlık kurarken zaman tanımayı ve güven inşa etmeyi önemsiyor. Yakınlık hemen kurulmuyor. Kalıcı ve eski dostluklar büyük değer taşıyor. Komşuluk ilişkileri ise sıcak ve sık değil. Bireysel alan korunuyor. Kapı deliğinden bakmak, boş merdiveni tercih etmek gibi alışkanlıklar gözlemlenebiliyor. Ama topluluk etkinliklerinde bir araya gelmekten içtenlikle memnuniyet duyuyorlar. Sosyal temaslarında dilimize de yerleşmiş olan small talk genellikle gereksiz görülüyor. İnsanlar doğrudan, net ve açık iletişimi tercih ediyor ve yüzeysel sohbetlerden hoşlanmıyor. Sosyalleşme konusunda kendi zamanlamaları var. Mesela toplu taşımada çok mecbur kalmazlarsa kimsenin yanına oturmuyorlar. Toplulukla veya arkadaşlarıyla buluşmalar çoğunlukla spor, kültürel etkinlikler, doğa aktiviteleri veya hobiler çerçevesinde oluyor. Ev ziyaretleri daha nadir ve bir İsveçlinin sizi evine davet etmesi için özel bir güven bağı gerekiyor. Ülkede mesafe, soğukluk değil, zamana yayılan güven ve karşılıklı saygının bir ifadesi. Yine müzikle devam ediyoruz. İsveç'in en ünlü pop ve gospel vokallerinden Carola Häggkvist, 1980'lerden bu yana sahnelerde ve albümlerde etkisini sürdürüyor. 3 kez Eurovision şarkı yarışmasında ülkesini temsil eden Carola, özellikle 91'deki zaferiyle İsveç'in müzik dünyasında uluslararası tanınırlığını pekiştirdi. İsveç kültürünün modern müzik simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz parçası Himlen Imenfam.

İncelikler Atlası devam ediyor. İsveç'in eşitlikçi kültürü ve özellikle kadınların bağımsızlığına verdiği önemi de vesileyle dile getirmekte yarar var. Bu ülkede kadınlar özgür, kendi hayatlarını bağımsız şekilde yönetebilen ve tüm işlerde eşit donanıma sahip bireyler olarak yetiştiriliyor. Bu nedenle bir İsveçli kadına nezaket gösterirken bile geleneksel centilmenlik anlayışı bazen rencide edici olabiliyor. Çünkü onların yetiştirilişine göre bir kadın hiçbir şeye muhtaç değil ve her şeyi kendi başına yapabilir. Bu sebeple hem sosyal hem de profesyonel ortamlarda konu hesap ödemeye, öncelik vermeye ve güç isteyen becerilere geldiğinde İsveçli kadınların tutumu son derece keskin. Bu kültür farklılığını bilmeyen kişiler için de şaşırtıcı olabiliyor. Şimdi özellikle bu konularda hassasiyetiyle bilinen bir sanatçıyla devam edelim. Ülkenin önde gelen müzisyenlerinden Nanny Cherry'nin annesi İsveçli bir sanatçı ve tasarımcı, babası ise Amerikalı caz trompetçisi.

Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken İsveç'in aile yapısından da biraz bahsedelim. Türkiye'de aile daha duygusal bir iç içelik ve geniş akrabalık ağı üzerinden ilerlerken İsveç'te çekirdek aile merkezde ve akrabalık bağları görece daha sınırları net çizilmiş bir bağlılık. Güvenli erişilebilirlik ve karşılıklı saygıyla tanımlanıyor. Ülkede alım gücü ve maaşlar yüksek evet ama vergiler de öyle. Tabii bunun karşılığında devlet sağlık, eğitim, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi toplumsal imkanları geniş ölçüde karşılıyor.

Öğrenciler genellikle 18 yaşında evden ayrılıyor. Ama bunu yaparken bir avantajları var elbette. Devlet eğitim süreleri boyunca öğrencilere belirli bir miktar destek sağlıyor. Ve aileler bu paraya dokunmazsa bu birikim sayesinde gençler 18 yaşına geldiğinde kendi evlerini kurabiliyor. Bu sistem bireysel özgürlükle toplumsal güvenliği bir araya getiren İsveç'in sosyal modelinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Peki bu kadar soğuk bir iklimde, aylarca karanlıkla mücadele edilen bir coğrafyada, bu kadar bireyselliğine düşkün ve uzaktan yalnız görünen bu toplum gerçekten de dünyanın en mutlu ülkelerinden biri mi? Bu tartışmaya açık bir konu olsa da hayat standartlarından memnun oldukları bir gerçek. Yalnız oldukları algısına gelince de İsveç toplumunda duygusal iç içelikten ziyade işlevsel topluluk bilinci hakim. Sisteme duyulan yüksek güven, dernek ve spor kulübü üyelikleri, gönüllülük kültürünün yaygınlığı ve kolektif organizasyonlar, bahar kutlamaları, bireysel yaşamın güçlü ama toplumsal zeminin sağlam olduğu bir denge üretiyor. Bir başka önem verdikleri organizasyonsa elbette Nobel ödül törenleri. İsveç her yıl Stockholm'de düzenlenen Nobel ödülleri törenlerine ev sahipliği yaparak bilim, edebiyat ve barış alanlarında insanlığa en faydalı çalışmaları onurlandırıyor ve küresel bir kültürel mirası sürdürüyor. Törenler hem prestijli bir bilim ve sanat buluşması hem de İsveç'in uluslararası itibarını ve kültürel değerlerini yansıtan bir ritüel olarak büyük önem taşıyor. Madem sanat ve itibardan bahsediyoruz, o zaman İsveç'in dünyaya armağan ettiği en özel topluluğa sıra gelmiş demektir. Son parçamız tabii ki ABBA'dan gelecek. ABBA 1974'te Eurovision'a katılmaya karar verdiğinde kendi halinde seçmelerle hak kazanmış bir topluluk olarak İsveç'te sınırlı ölçüde tanınıyordu. Waterloo şarkısıyla birinci oldular ve Eurovision zaferi onlara prestij ve popülerlik kazandırdı. İsveç'te geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmelerini sağladı. Ancak dünyada popülerlik kazanmaları 1999'da oyun yazarı ve senarist Katherine Johnson tarafından albümde yer alan bestelerin bir hikayeye uyarlanması ve Jukebox Musical denilen formatta Mamma Mia isimli müzikalde hayat bulmasıyla oldu. Proje hem tiyatro hem de film uyarlamalarıyla küresel bir fenomen haline geldi ve ABBA'nın şarkıları yeni nesillerle buluştu. Topluluk hala Avrupa'da hologram görüntüleri eşliğinde konserler düzenliyor ve fiziksel olarak orada olmasalar da hayran kitlesiyle konserler vesilesiyle şarkılarını buluşturuyor. ABBA hepimizin işitsel ve tarihsel hafızasında yer sahibi. Dinleyeceğimiz parçaları ise The Winner Takes It All.

0: Programımız burada son buluyor. İsveç'in kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

programımızın açılışında Avustralya'dan Sia vardı karşınızda. Sia Furler uzun adıyla tanıdığımız sahnede Sia adını kullanan ünlü şarkıcıyı ve besteciyi 1990'lı yılların ortasından itibaren müzik dünyasında ancak Avustralya'daki yaptığı şarkılarıyla biliyoruz. Uluslararası başarıya 2014 yılında Chandelier adlı şarkısıyla ulaşmıştı ve müzik dünyasının vazgeçilmez kadın şarkıcılarından biri haline dönüşmüştü. Bu haftaki programımızda The Greatest adlı 2016 yılına ait teklisiyle mikrofondaydı ve şu anda fonumuzda bize eşlik ederken ikinci şarkımızda sizleri buluşturmak istiyoruz. DNCE, Amerikalı bir dance rock topluluğu, Joe Jonas, Jack Lawless, Jinjo Lee'den oluşan kadrosuyla müzik dünyasının en sevilen topluluklarından biriydi. 2015, 2019, 2022, 2024 yılları arasında faaliyet gösterdi ve ardından dağılma kararı aldı. Joe Jonas dediğimiz zaman Jonas kardeşlerden biri olarak Jonas Brothers topluluğuyla da kendisini tanıyoruz. Bu haftaki programımızda DNCE topluluğuyla birlikte Cake by the Ocean'la 2015 yılı teklisiyle programımızda karşınıza geliyor.

0: Radyo 3.
1: Müzik dünyasının son yıllardaki en dikkat çekici çıkışlarından birini yakalayan Sabrina Carpenter, hem solo kariyerinde hem de ünlü isimlerle gerçekleştirdiği çeşitli şarkılarıyla listelerde boy gösteriyor. Sabrina Carpenter bu haftaki programımızda Espresso'yla mikrofona geliyor.

Jack. 2021 yılından bu yana hem şarkılarıyla hem de ustalıkla çaldığı gitarıyla dikkatleri üzerinde toplayan John Morgan, özellikle kendi memleketi olan North Carolina eyaletini temsil ettiği Amerikan şarkı yarışmasında 2022 yılında Ride in the Middle'la bu yarışmada boy göstermişti. Sevgili müzikseverler, bu haftaki programımıza John Morgan 2025 yılından Kid Myself ile katılıyor.

0: Radyo 3.
1: Büyük Britanya ülkelerinden, İskoçya'dan ünlü bir topluluğu sizlerle buluşturacağız sevgili müzikseverler. Wet Wet Wet 1982 yılında kurulmuştu. 1997 yılına kadar çeşitli şarkılarıyla, albümleriyle müzik dünyasının vazgeçilmez gruplarından biriydi. Soft rock tarzındaki şarkılarına 2004 yılında tekrar başlayarak yeniden bir araya gelen bu topluluk günümüzde de çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Bu haftaki programımıza Love

Özellikle son yıllarda DJ'ler çeşitli şarkılara dokunuşlarıyla o şarkıları farklı hallere getirmeleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bunlardan biri de Norveçli Kigu. Konrad Suell'la birlikte 2014 yılında Firestone adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturmuştu ve kendi ülkesinde Norveç'te bir numara olma başarısı göstermesinin yanı sıra dünyada da listelerde yine gördüğümüz bir tekliydi.

Amerikalı ünlü bir şarkıcı Ashy'yi Stop the Wedding adlı şarkısıyla karşınıza getirmiştik sevgili müzikseverler. Ashy bu şarkısıyla listelerde de boy gösteriyor. 2026'nın sevilen şarkılarından biri olarak da müzik tarihindeki yerini almak için gün sayıyor. Sevgili müzikseverler, Ashy'nin bu şarkısı fonumuzda bize eşlik ederken biz sıradaki şarkımızın anonsuyla sizleri buluşturmak istiyoruz. Sir Elton John, yaşayan efsanelerden biridir. Şapkaları, gözlükleri, ceketleriyle, müzik tarzıyla yıllara meydan okuyan bir isimden bahsediyoruz. Rocketman, kendisinin 1972 yılında bestelediği, sözlerini Bernie Taupin'in yazdığı bir şarkısıydı. Vakit kaybetmeden bu şarkıyla Elton John'u karşınıza getiriyoruz.

Avustralyalı elektronik müzik prodüktörü Sonny Fodera ile İngiliz şarkıcı ve besteci Becky Hill 21 Ağustos 2026 tarihinde bir işbirliği şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundular. Say Something şarkının adı, listelerde de boy gösteren bu şarkıyla programınız Pop Stüdyosu devam ediyor ve 22'ye kadar huzurunuzda olduğumuzu hatırlatıyoruz.

0: Günümüzden, yakın geçmişten, geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar bir karşınıza geliyorlar. Onlardan biri de Owl City. Fireflies 2009 yılına ait şarkısıdır. Elektronik müzik projesi olarak da tanımlanan Owl City'yi mikrofona getiriyoruz. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Radyo 3.

2026'nın bir başka işbirliği şarkısıysa Amerikalı Stella Lefty ve Vincent Mason'dan geldi. Something to Lose'la listelerde boy gösteren bu iki ünlü ismi sizlerle buluşturuyoruz.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında sizleri Sia ile buluşturduk. Avustralyalı ünlü şarkıcı The Greatest'la 2016 yılından programımızın ilk konuğu oldu. DNCE, Cake by the Ocean'la programımızın bir diğer misafiri olduktan sonra mikrofona Sabrina Carpenter geldi. Espresso 2024 yılı teklisiydi. John Morgan, Kid Myself'la 2025 yılı teklisiyle programımızda konuğumuz olduktan sonra karşınıza İskoçya'dan Wet Wet Wet geldi. Love is All Around 32 yıl önceki teklisiydi. Hep birlikte dinledikten sonra Kigu ve Conrad Sewell mikrofondaydı. Firestone şarkının adıydı. Ardındansa Ashy'ye kulak verdik. Stop the Wedding 2026 yılı teklisiydi genç şarkıcının. Müzik dünyasının efsane ismi Elton John. Rocketman'la 1972 yılı teklisiyle programımızın bir başka misafiri olduktan sonra Sonny Fodera ve Becky Hill bir işbirliği şarkısıyla 2026'da listelerde boy gösteriyor. Say Something şarkının adıydı. Ve sizleri bir başka ünlü isimle All City ile buluşturduk. Fireflies 2009 yılından programımızda yer aldığı şarkısıydı. Sevgili müzikseverler, Stella Lefty ve Vincent Mason 2026'daki bir başka işbirliği şarkısına imza atmışlardı. Şarkının adı Something to Lose'du. Onu da birlikte dinledikten sonra sizleri Tame Impala ile buluşturduk. Loser 2025 yılı single'ı ve Avustralyalı Kevin Parker'ı programımızda misafir ettik. Ardındansa son şarkımız İngiltere'den Whitesnake rock topluluğundan gelecek. Give Me All Your Love 1980'lerin rüzgarını estirecek programımızda. Gelecek hafta programınız Pop Stüdyosu'yla pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan caz almanı.

0: Radyo 3.
1: Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan, buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu arada Erdoğan, New York'taki programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Tô Lâm ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti, bu savaş durmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkati çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik, eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Bekke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında

0: açıklamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yarın ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Diyarbakır ve Ordu 17, Antalya 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Sivas 11, Gaziantep ve Rize 18, Malatya 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1993. 1993 yılından dinleyeceğimiz ilk grupsa progresif metal türünün sıra dışı grubu diyebileceğimiz Scenic. Scenic 1993 yılında yayımladığı Focus albümünden Textures isimli enstrümantal teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin Notaları'na hoş geldiniz.

Kariyerinde yarım yüzyıla doğru ilerleyen İngiliz neoprogresif rock grubu IQ, birçok müzisyen değişikliğine uğrasa da müziği pek değişmeyen ve kemik bir hayran kitlesine sahip bir topluluk. IQ, 1993 yılında piyasaya sürdüğü Ever albümünden Out of Nowhere isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1993 yılına The Tea Party ile veda ediyoruz. Kanadalı topluluk The Tea Party, 1993 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Splendor Solace albümünden The River'la Düşlerin Notalarında.

1993 yılından sonra ikinci durağımız 2015 yılı. 2015 yılından ilk konuğumuzsa İtalyan topluluk King Crow. King Crow Eidos isimli albümünden Slow Down isimli teklisiyle ikinci bölümümüzü başlatıyor.

1971 ve 1977 yılları arasında progresif rock müziğinin kilometre taşı grubu Genesis'te gitaristlik yapan büyük müzik emekçisi Steve Hackett, 2015 yılında yayımladığı Wallflight albümünden The Wheels Turning isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Çeyrek yüzyıllık şık progresif rock topluluğu Riverside, 2015 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Love, Fear and Time Machine isimli

2015 yılından sonra son durağımız 2020 yılı. 2020 yılından ilk konuğumuzsa yaklaşık yarım yüzyıldır harika notalara imza atan İngiliz neo progresif rock topluluğu Pendragon. Pendragon 2020 yılında yayımladığı Love Over Fear albümünden Everything isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

2003 yılında Westminster Üniversitesi'nde kurulan Pure Reason Revolution, progresif rock ve elektronik ögeleri bir araya getiren bir grup. Debut albümünü 2006 yılında yayımlayan Pure Reason Revolution, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Yupnia albümünden Ghosts and Typhus isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıt ve teknik yapımda Ramazan Özbay ve sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Halas'la veda ediyoruz. Conundrum albümünden Street Art sizlerle. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Express'in bu akşam ilk set konukları Elif Sanchez, Coşkun Karademir Kuartet ve Ömer Karaçuha.

Caz Express programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Elif Sanchez, Coşkun Karademir Kuartet ve Ömer Karaçoha ilk set konuklarımızdı. Şimdi ilk olarak Kemal Hazar bizlerle olacak. Gürol Ağarbaş ve Asena Akan da ikinci bölümde

para serenar.

Caz Express'in 3. ve son setinde Tolga Bedir, Alp Ersönmez ve Elif Çağlar bu gece son konuklarımız. Haftaya yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek iyi geceler.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo 3. Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

What's the hell? I still

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Fransız besteci Albert Roussel'in Opus 17, Örümceğin Ziyafeti adlı bale müziğinden senfonik bölümlerin de yer aldığı programımızın ilk bölümüne George Friedrich Händel ile başlıyoruz. Bestecinin 1707 yılında kaleme aldığı Zamanın Zaferi ve Hayal Kırıklığı adlı ilk oratoryosundan Lascia la Spina başlıklı aryayı mezzo-soprano Anna Reinhold ve Les Ambassadeurs topluluğu seslendiriyor.

Handel'in Zamanın Zaferi ve Hayal Kırıklığı oratoryosundan Lascia la Spina başlıklı aryayı mezzo-soprano Anna Reinhold ve Les Ambassadeurs topluluğu seslendirdi. Ferruccio Busoni'nin 7 Eleji başlıklı piyano albümünden İtalya'ya adlı parçayla devam ediyoruz.

Busoni'nin 1908 yılında kaleme aldığı 7 Eleji başlıklı albümünden İtalya'ya adlı ikinci parçayı piyanist Valeri Trajan yorumladı. 19. yüzyıl bestecisi Johannes Bernardus van Brie'nin Si minör konser uvertürü var sırada.

Hannes Bernardus van Brie'nin Si minör konser uvertürünü Jaak van Steen yönetimindeki Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Eserlerinin güçlü artistik yönüyle tanınan İngiliz besteci Rebecca Clarke'a ait 4 şarkıyla devam ediyoruz.

20. yüzyılın İngiliz viyolist ve bestecilerinden Rebecca Clarke'ın 4 şarkısını soprano Elizabeth Watts ve piyanist Paul Turner'dan dinlediniz. 20. yüzyıldan barok döneme dönüyoruz. Henricus Albicastro'nun Opus 8, 9 numaralı trio sonatı var sırada.

dönemin amatör bestecilerinden Henricus Albicastro'nun Opus 8 9 numaralı trio sonatını 415 topluluğundan dinlediniz. Programımız Fransız besteci Albert Roussel'in Opus 17 Örümceğin Ziyafeti adlı bale müziğinden senfonik bölümlerle devam ediyor.

Albert Roussel'in 1912 tarihli Örümceğin Ziyafeti adlı bale müziğinden bölümleri Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 570 Si bemol majör 17 numaralı piyano sonatı var sırada.

Mozart'ın 1789 yılındaki Berlin seyahati sırasında kaleme aldığı Köhel 570 Si bemol majör piyano sonatını Víkingur Ólafsson seslendirdi. Felix Mendelssohn'un a cappella koro için Opus 78 3 ilahi serisiyle devam ediyoruz.

Mendelssohn'un Opus 78 Üç İlahi serisini Andras Hauptmann yönetimindeki Ave Oda Korosu seslendirdi. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecilerinden Robert de Vise'ye ait 8 kısa bölümden oluşan Sol Majör Suite'le sona eriyor.

Çok dönem bestecisi Robert de Vise'nin sol majör süitini teorbo, keman, cello, arp ve klavsenden oluşan topluluktan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ayşe Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2020 yılında pandemi dönemindeki karantina şartlarına alternatif olarak genç müzisyenler tarafından Danimarka'da hayata geçirilen Festival and Friends adlı etkinlikte sahne alan müzisyenlerin 18 Haziran 2026 tarihli kaydından sunacağımız bir seçkiyle başlıyor. İlk sırada Trio Teros var. Topluluktan Bedre Smetana'nın 1855 yılında 4 yaşında kaybettiği kızına ithafen kaleme aldığı Opus 15 Sol Minör Piyanolu Triosunu dinliyoruz.